yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar seversek.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: Pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil,

0: günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili

0: cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu, hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kentte Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
6: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 970

0: 74-45-90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Türkiye'nin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: Vahap Seçer sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş durumda. Tabii ki iddialar, hani ayrıntılarını fazla veremeyeceğim ama en azından basına yansıyan bir takım bilgiler var, onları verelim. Evet, son dakika Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon yapılan operasyonda 59 kişi gözaltına alındı. 59 kişi. Bunların içerisinde iş dünyasından isimler var ve tabii ki belediye çalışanları var, görevlileri var, bürokratlar var. Ama tabii ki bunları isim şu anda veremiyoruz ve sizlerin de evet ekranlarına gelen görüntüler var. Bunlar tabii ki belediye başkanlarının evlerinde yapılan aramalar. Şimdi biraz Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen çalışmalarda 11 Mart 2026 tarihinde belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda 4 şirkete ait toplam 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konulmuş. Dosyalar incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Evet. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 14 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda 13 ihale ile 60

0: 3 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edilmiş, toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 lira 47 kuruş olduğu belirlenmiştir. Bu savcılığın verdiği bilgi. Evet, resmi bilgi bu. Raporda ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlara yer verilmiştir. Evet, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın vermiş olduğu bilgiler böyle ve devam ediyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü'nce 314 dosya üzerinde yapılan incelemelerde 51 firma sahibinin ifadesi alınmış. Bunlardan 34'ü ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmalarında bulunan teklif kaşesi ve imzaları kendilerine ait olmadığını beyan etmiştir. Evet, yani şimdi hani belgeli mi? İşte bu belgeli, yani 34'ü ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etmişler. Yani şimdi tabii ki değerli izleyicilerimiz, yani bu çok açık, net, belgeli bir savcılığın bu açıklaması ve tespiti ve belgeli. Yani 34 tane ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendine ait olmadığını beyan etmiştir. Evet. Yapıştırılan metin soruşturmasının ilerleyen aşamalarda alınan bilgi sahibi tanık beyanlarda belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye üreticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda HTS ve MASAK incelemeleri yapılmış, 5 şüpheli şahıs hakkında evet iletişim denetlemesi tedbiri uygulanmıştır. Yani dinlemeler yapılmış, kiminle ne konuşuluyor, kayda alınmış, tapeler oluşturulmuş. Ayrıca soruşturma, farklı soruşturma dosyalarında belediyenin iştirak şirketleri, araç kiralamaları, organizasyon ve hizmet alımları ile çeşitli ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin incelemeler yürütülmüştür. Kamu ihale kurumu ve belediyeden temin edilen yeni belgelerin de bilirkişi incelemesine tabi tutulmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenilmiştir. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır. Soruşturma, kamu zararının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması, ihale ve doğrudan temin süreçlerindeki sorumluların belirlenmesi, para hareketlerinin ve varsa suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.

0: İlk yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
12: Azmettirici olduğu şeklinde bir iddia var. Mersin Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları çerçevesinde bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Yenişehir Belediyesi'nin yönelik operasyonda çok sayıda adrese arama gerçekleştirirken 59 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve birlikte bazı daire başkanları gözaltına alınmış durumda. Evet, şimdi Mezitli'de zararın 1 milyar liradan fazla olduğu, zarar, kamu zararı 1 milyar liradan fazla. Şimdi tabii ki Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yani maalesef hani kamuoyu tarafından da pek hoş görülmeyen bir takım hadiseler de yaşamıştı. Özellikle bir restoranda, değil mi? Oradaki o, yani bir belediye başkanının düşmemesi gereken bir duruma düşmesi Mezitli vatandaşları da gerçekten çok üzmüşlerdi. Şimdi yani hadi o insanlık hali alkolün

0: verdiği etki falan filan, onu bir tarafa koy. Ama şimdi burada Mezitli Belediyesi'nin 1 milyar liradan fazla, evet, kamu zararı. Yani tamam, medya kurşunu, medya kuruluşunu, yeni partiyi kurşunlattırdığı iddiası da var. Tabii bununla ilgili bir takım ifadeler ve belgelerin de mutlaka olması gerekiyor. Yani Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL. Evet, yani bakın rakam çok net. 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştı. Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öne sürüldü. Evet, çok önemli. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ise husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle, ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Bakın, bir daha tekrar edelim. Evet, bakın çok önemli burası. Ahmet Serkan Tuncer için silahlı suç örgütü yöneticiliği iddiası var. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunda olduğu belirlendi. Şimdi son dakika haberleri, çok önemli gelişmeleri an an takip edeceğiz ve şu anda Ali Gürkan Şamiloğlu son gelişmeleri aktarmak üzere ekranda.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum İçer TV, San TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize gündemde öne çıkan konular hakkında bilgiler aktaracağız. Tabii son saatlerde yaşanan, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon var. Bu operasyon Mersin'de gerçekleştirildi değerli seyirciler. Mersin'de 3 belediyeye operasyon yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi. 59 kişi gözaltına alınmış durumda. Ayrıntılı incelemeler devam ediyor ve bu incelemeler kapsamında tabii eş zamanlı baskınlarda 53 kişi gözaltına alındı. Belediye binalarında da aramalar devam ediyor. Tabii soruşturma kapsamında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunca dikkat çekiyor. Neden? Tabii Türkiye'de bir süredir belediyelere yönelik, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gerçekleşti. Bu operasyonlar kapsamında, bu operasyonların dahil olduğu konular haricinde Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan da bir soruşturma var. Bu soruşturma dahil, bu soruşturmadan da aynı zamanda gözaltına alındı Ahmet Serkan Tuncer. Silahlı suç örgütü kurmak ve yöneticilik yapmak, suç örgütünde husumetlisi olduğu kişilere silahlı saldırı düzenlettirmek suçundan, silahlı saldırıya azmettirmek suçundan aynı zamanda da bir soruşturma başlatılmış durumda. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız hafta içerisinde Yeni Parti binasına yönelik bir silahlı saldırı olmuştu. Bu saldırı da yine bu soruşturma kapsamında içine dahil edilmiş durumda değerli seyirciler. Aynı zamanda tabii Yeni Parti il başkanlığı binasıyla Çağın Medya isimli bir medya kuruluşuna da saldırı olmuştu. Bu saldırıyla ilgili olarak da Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmış durumda. Soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Belediye binalarında da aramalar devam ediyor. Tabii ilerleyen saatlerde bu soruşturmanın kapsamıyla ilgili, gözaltılarla ilgili ayrıntılı bilgileri haber bültenlerimizde, programlarımızda sizlere aktarmaya devam edeceğiz değerli seyirciler. Ve devam edelim. Ulaşabileceğimiz diğer bir konu nedir? Gündemde olan konu malum fon soruşturması. Fon soruşturması kapsamında önemli bir gelişme var. Fon krizinde, fon soruşturmasında gece yarısı önemli bir karar alındı. 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu gece yarısı yayınlamış olduğu bir kararla tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında parası bulunan yatırımcılar için ciddi bir adım attı. Karara göre ilk olarak para piyasası fonlarından başlamak üzere yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden 1 milyon TL'ye kadar ara ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve yine bu teröristle ilgili soruşturmada ayrıntılı bir şekilde başlatıldı ve devam ediyor. Son dakika, son saatlerdeki diğer gelişmelere şöyle bir göz attıktan sonra sözü tekrar Kemal İsteğ'e bırakıyorum. Tabii ayrıntılarla birlikte olmaya gün içerisinde devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.

Ali Gülker Şaminoğlu son gelişmeleri aktardı ve operasyonda tabii ki dikkat çeken isimler vardı. Yenişehir Belediye Başkanı ve tabii ki Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer. Silahlı örgüt yöneticiliği iddiası, altını çizmek gerekir. 10 milyarın üzerinde bir kamu zararı var. Bu da çok önemli. Tabii şimdi sayın izler, şu gerçeğin altını çizelim. Artık günümüz Türkiye'sinde bu tip operasyonların yapılması normalleştirildi. Yani operasyonlar yapılır. Tabii ki herkes soruşturulabilir ama suçlu ilan edilemez. Yani şu anda hiçbir belediye başkanı için bunları yapmıştır, suçludur şeklinde bir algı asla ve asla oluşturulamaz. Masumiyet karinası çok önemli, evrensel bir hukuk kaidesidir masumiyet karinası. Suçunuz tam anlamıyla mahkemede ispat edilmediği sürece masumsunuz. Şimdi bazı sosyal medyayı da takip ediyorum. Yani bunu bir fırsat, bir ganimete çevirmek isteyen bir takım ucube kişiler var. Ya burada ciddi bir operasyon yapılıyor. Oradaki insanların ruh halini şöyle bir düşünün, bir değerlendirin. Aileleri, çocukları, sevenleri, taraftarları, neyse, belediyelerde çalışan, değil mi, onca insan, yani nasıl bir ruh halindeler? Şimdi bunun üzerinden iyi oldu, işte artık bundan sonra öyle olur, şöyle olur şeklinde bir takım paylaşımlar yapmak ahlaki de değildir. Yani biz ısrarla masumiyet karinasının altını çiziyoruz ve şunu diyoruz: suçları ispat edilmemiş, mahkemece onaylanmamış kim olursa olsun masumdur. Şimdi tabii ki soruşturma, operasyon, bunlar normal şeyler. Yani belediye başkanısınız, kimlere yapılmadı? Ya bu çok önemli. O yüzden sakin olmak gerekiyor. Yargıya güvenmek gerekiyor. Burada suç işlemiş birileri var ise, hataları olan birileri varsa mutlaka evet, ifadesi alınır, savunması yapılır, iddialar ortaya konur ve karar verilir. Karar verildikten sonra yargılama prosedürlerinin ve aşamalarının devamı niteliğinde bir süreç başlar ve biz ancak ve ancak tabii ki kamuoyunun da vicdanı burada çok önemli, algısı çok önemli. Delillere, beyanlara bakarak yargı sürecini etkilememek kaydıyla yorum yapabiliriz. Ama şimdi bunu bir ganimet olarak değerlendirenler gerçekten de kişilik sorunu olan insanlar. Yani biliyorsunuz bu paylaşım siteleri.

Artık ya, sosyal medya demiyorum ya, diyemiyorum ya, medya olamaz. Yani önüne gelen bir şey atıyor oraya. Basit olan bir şey, bir tıklık iş. Yani burada bir algı oluşturma çabası içerisine giren kim olursa olsun, evet, eleştirebiliriz. Şimdi başka bir operasyon var biliyorsunuz, önemli. Bu fon soruşturması. Orada da tabii gelişmeler yaşanıyor. Nihayetinde önemli isimler AK Parti kanadından soruşturmaya tabi olmuştu ve mal varlıklarının dondurulması gibi bir takım yaptırımlar da geldi. Ama o soruşturma da devam ediyor. Son gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen fon giriş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yani şimdi biz Mersin'de yapılan operasyonlardan söz ediyoruz. Öbür taraftan bakınız, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınanların tutuklanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Yani yargı herkese göre işliyor. Öte yandan CHP'li belediyelere operasyon yapılmaz. Böyle bir anlayış ve böyle bir şey vardı kamuoyunda. İşte ya, yeni partiye geçmiyorlar. Niye? CHP'li belediye oldukları için, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı operasyon yapılmaz. Ne kadar yanlış. Ne kadar yanlış. Yani şu an gerek savcılıklar, gerek emniyet birimleri, gerek bakanlıklar, yani ayrım gözetmeksizin suç ve suçluyla mücadele ortaya koymaya çalışıyor. Bakın, yani bu tez de çürüdü. CHP'lilere, çünkü biri CHP'den ihraç edilmişti, Ahmet Serkan Tuncer malumunuz, ama Yenişehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'deydi. Şimdi demek ki bu algının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Evet, her şeyden önce şunu çok iyi değerlendirmek lazım. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Masumiyet karinasını hiçbir yerde, hiçbir zaman gözden uzaklaştırmamamız gerekiyor. Süreç devam ediyor. İddialar var. Yani özellikle Mezitli Belediyesi ile ilgili iddialar önemli. 1 milyar liranın üzerinde, yani kuruşuna kadar rakam belli, kamu zararı oluşturuldu. Tabii nasıl oluşturuldu onu bilemiyoruz. Onu ilerleyen günlerde ya da saatlerde ortaya çıkacaktır. Ve öte yandan kimler gözaltına alındı? 59 kişi var. İş dünyasından belediye bürokratlarını, onunla ilgili de bir şey söyleyemiyoruz. Nihayetinde aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın selameti noktasında bizler de elimizden gelen duyarlılığı göstermek istiyoruz. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz, bakacağız. Mezitli'deki olay tabii ki şu yönden de çok önemli. Mezitli Belediye Başkanı'nın silahlı örgüt yöneticiliği kapsamında gözaltına alınmış olması. Çok ağır bir suç. Ama tabii ki burada yeni partinin kurşunlatılması ile ilgili 4 kişi tutuklanmıştı, ifadeleri alındı. Acaba o ifadelerde Ahmet Serkan Tuncer ile ilgili olarak neler geçiyor, neler söyleniyor? Buna da bakmak lazım. Şimdi genelde, şimdi bu ilk değil mi, ilk anlar operasyonların, şimdi gözaltına alınanlar ifadelerinde başkalarının isimlerini de verebilir soruşturmada. Yani şu olabilir, işte şu da vardı ya da bu da şunu yaptı şeklinde bir takım bilgiler de gelebilir. Yani operasyonda daha da ileri noktalara gidileceği yönünde bir tabii ki durum da söz konusu olabilir. Yani böyle biraz da efendim şey yapıyoruz, yani yargı sürecini de, çünkü çok sıcak gelişmeler bunlar ve şu anda
tam

Belediye başkanları gözaltına alındığı, sağlık kontrollerinden geçiyorlar, ifadeleri alınacak ve tabii ki bu geçtiğimiz günlerde yapılan bir takım yine yolsuzluk operasyonları vardı gerek Büyükşehir gerek Yenişehir'de ve orada gözaltına alınanlar neler söyledi? Yani şimdi bazıları da bunu biz Ekrem İmamoğlu dosyasında gördük, bazıları da kendini kurtarmak için itirafçı oluyorlar. Ya işte duyumlarıma göre işte öyle düşünüyor idim. İşte görmedim ama böyle olduğunu bana söylediler gibi böyle ucu açık yani iddiadan uzak bir takım söylemlerde bulunuyorlardı. Onlar zaman içerisinde ortaya çıktı ve ayıklandı. Yani kendini kurtarmak için yapmış olduğu o samimi değil mi? İhtiraf var yani. İhtirafçı olanlar var. Onların efendime söyleyeyim verdiği ifadelerin geçerli olmadığı da söylenebilir. Evet. Şimdi sayın izleyiciler bir daha tekrar edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması evet fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan TRE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile TRE Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. Yani şimdi bir yandan tamam CHP'li belediyelere yapılan operasyon iddialar var ama öbür taraftan da yani özellikle AK Partili bazı kişilerin de karıştığı bir takım operasyonlar da yapılmıyor değil. İşte ekrana da geliyor. Evet, lüks yaşam, uçaklar, efendime söyleyeyim, bir takım efendime söyleyeyim, o parasal değerleri değil mi ortaya koymalar gibi bir takım unsurlar, yatlar, işte görüyorsunuz değil mi? Lüks yaşam. Şimdi bunlar tabii ki MASAK müfettişlerinin dikkatini çekiyordur. Komşu benim de, emniyetin, yargının da ya bunun altında ne var? Geliri ne? Yaşadığı hayat ne? Gibi bir araştırma ve inceleme yapılıyor. Tabii burada yani siyaset noktasında şunu da söylemek lazım. Siyaset noktasında hiçbir algının oluşturulmaması gerekiyor. Evet. Yani bu çok önemli. Şimdi neticesinde hani bazıları şimdi bakıyoruz mesela bunu bir siyasi ranta çevirebilir miyim? Yani CHP'yi yıpratabilir miyim? Veyahut da işte siyasi kişilikleri yıpratabilir miyim? Çabası içerisine düşebiliyor. Asla ve asla. Hiç de siyasi etiğe sığacak bir davranış değil. Şimdi bu olaylar üzerinden çıkıp da yani buradaki belediyeleri değil mi parti isim de söylemek istemiyorum ama çıkıp da bir takım iddiaları ortaya koymaları işte görüyor musunuz bakın neler olmuş gibi laflar sarf etmesini hiç kabul edemeyiz. Hiç kabul edemeyiz. Yani şunun da altını çizelim. Şimdi biz Mersin'deyiz. Mersinliyiz. Yani tamam başka yerden farklı kişiler ve unsurlar farklı yorumlar yapabilir. Ona bir şey diyemem. Ama şimdi kendi belediyelerimiz bunlar. Orada çalışan insanlar bu kentin çocukları. Şimdi nihayetinde çok dikkat etmemiz gerekir. Yani bir şey söylerken çok özen göstermemiz lazım. Ya bunu bir fırsata çevirme peşinde olan siyasilerin son derece siyasi ahlaktan uzak olduklarını da söylemem lazım. Altını çiziyorum. Bekleyeceğiz. Soruşturmanın selameti için detay vermiyorum. Ama tabii ki gözaltına alınan çok çok belediye çalışanları açısından önemli isimler de var. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Yani ömrünü
emniyet teşkilatı

0: teşkilatında görev yaparak geçirenler de var. Onlara da bakacağız. Ama şimdi sağduyulu olma zamanı ve kesinlikle ön yargısız hareket etmemiz gerekiyor. Ön yargısız. Yani neticede bir belediye başkanı da bilerek isteyerek, yani bu kadar belki etrafındaki bazı kişilerin veyahut da çalışanların, bürokratların hataları olabilir ama istisna olanların da bir tarafa koymak gerekir. Şimdi burada yolsuzluğun dışında en önemli iddianın Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'le olduğunu görüyoruz. Silahlı örgüt yöneticiliği iddiasıyla alındı. Yeni partiye malumunuz silahlı saldırı düzenlenmişti. Hani içeride kimse yoktu. Yaralanan veyahut bu bir gözdağı vermeydi. Yani mesaj içeren bir saldırıydı. Yani neler olmuş? Yeni partiyle ilişkileri nedir? Ahmet Serkan Tuncer'in neden orayı kurşunlattığı iddiasıyla şu anda soruşturuluyor, gözaltına. Onlarla ilgili net bilgileri ilerleyen dakikalarda, saatlerde ya da günlerde öğreneceğiz. Evet. Şimdi tabii olayı biraz da dışarıdaki arkadaşlara bakarak değerlendirelim istiyorum. Gazeteci Hüseyin Beş Kardeş şu anda attığımızda. Sayın Beş Kardeş, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın İstek.
0: Yani Mersin için tabii ki yani iyi bir şey değil. Yani hem imajı yönünden hem de üç belediye başkanı, yani neticede yani bizler güvenerek de mi seçtiğimiz, Mersin olarak söylüyorum, insanlar.
1: Evet.
0: Ve şöyle bir yani masumiyet karinasının da altını çizerek devamlı buradan onu ifade ediyorum ama bazı siyasi rantçılar bunu da fırsata çevirmeye çalışıyor. Onları da yani eleştiriyorum. Ama gelinen noktayı sizden alalım. Neler söylemek istersiniz söz konusu operasyonlarla ilgili?
1: Şimdi Sayın İstek, şöyle, zaten bu operasyon Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelere yapılması gündemdeydi. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra 1,5 yıl önce bu sürekli gündeme geldi ve Mersin, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapılacağı söylendi. Ben daha önceki programlarda da söyledim. Yani Mersin'de böyle operasyon yapılacak bir durum yok. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediye başkanları bu konuda deneyimli insanlar. Yani bir hata yapacaklarını ben düşünmüyorum ama artık demek ki sözün bittiği yerdeyiz. Ben şuna bağlıyorum bu operasyonu. Şimdi biliyorsunuz bir asrın soygunu var, fon soygunu. Bu soygun mevcut yapıyı, hükümet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini büyük ölçüde sarstı ve kamuoyunun dikkatini buraya çekti. Yani kamuoyu hangi partiden olursa olsun, AKP'ye oy verenler de büyük tepki gösterdiler ve bu soygunu yapanlardan hesap sorulsun dediler. Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve küçük ortağı Bahçeli ılımlı açıklamalar yaptı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı keskin sözler söyledi, affetmeyeceğini söyledi. Ama örneğin bu Betül, Fatma Betül Sayan hanımefendiye paranın iade edildiğini söylediler. Fakat hiçbir işlem yapılmadı Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Yani bakın, ben masumiyet karinesini de göz önüne alarak, tabii bu soruşturma sonunda neyin ne olacağını yargının vereceği kararla biz öğreneceğiz ama masumiyet karinesi doğrultusunda yapılan operasyonun bir algı operasyonu ve bu fon operasyonuna karşılık gündemi değiştirmek için yapıldığını düşünenlerdenim. Yani ben izliyorum bu 17 Eylül'den beri ortaya çıkan, hatta Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Zeynel Emre

0: tarafından gündeme getirilmesi de çok ilginç. Hani bunu mesela SPK'nın, BDDK'nın, Borsa'nın bunu gündeme getirmesi, hatta Maliye Bakanlığı'nın da dahil olması gereken bir operasyon olması gerekirken maalesef muhalefet partisinin başkanı ve milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Zorunlu olarak da Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon yaptı bu fon soygununa. Biz bunun gündemi değiştirmek için nasıl bir operasyon bekliyoruz diye düşünürken başta geçenlerde biliyorsunuz Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve 7 üyesi gözaltına alındı. Bu operasyon genişleyecek dendi ve bu fazla ses getirmeyince Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Mezitli ve Yenişehir'e operasyonlar yapıldı. Bunu yaklaşık şimdi, bir seneden beri de dediğim gibi hatta yani Kerem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra
1: burada sıcak devreye kutular. Gireceğim. Evet. Yani bu çünkü yani böyle bir şeyin olmamasılığı yok. Niye? Çünkü bunu sadece gündem değiştirmeyle ilgili bir operasyon olarak adlandırmak çok yanlış. Nihayetinde burada uzun süredir devam eden bir araştırma, inceleme var. Maslak raporları vesaire. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 TL olduğu öne sürülüyor dosyada. Yani bu kadar silahlı örgüt yöneticiliğiyle ilgili gözaltına alınıyor. Yeni Parti'ye yapılan silahlı saldırı var. Ve oradan 4 kişi tutuklandı. Ve onların ifadelerinde acaba Ahmet Serkan Tuncer'in azmettirici olarak geçip geçmediği bilinmiyor. Acaba geçiyor mu? Şimdi bunu sadece gündem değiştirmeyle ilgili bir operasyon olarak ortaya koymak tabii ki yanlış, hukuken de hatalı.
0: Evet. Şimdi Kemal Bey bakın bir gazeteci olarak benim görüşümü almak istediniz. Ben de kendi görüşümü buradan iletiyorum. Sizin verdiğiniz örnek Mezit Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bu yanlışlardan dolayı yapılan işlem bence adli bir işlemdir. Bunun bir siyasi sonucu olur mu? Dolayısıyla bir illiyet bağı var olabilir. Ama burada Büyükşehir başta olmak üzere Yenişehir ve Mezitli'ye yapılan operasyon bence yani benim görüşüm ki gazeteci olarak siyasidir. Ve bu fon soygununun kamuoyundaki tepkisini azaltmak için yapılan bir operasyondur. Çünkü 1,5 yıldan beri bugün yapıldı, yarın yapıldı. Bu süre içerisinde bunlar belgeleri toplayamadı mı veya suç unsuru bulamadı mı? O da ayrıca tartışılır bir konu. Tabii bu hukuk ve yargının işi. Biz genel tabloyu çiziyoruz Kemal Bey burada. Evet. Yani sorduğunuz yani soruya karşılık acaba, benim
1: ya, tamam, benim görüşüm burada bir bu. Acaba denebilir. Bir iddiadır. Sizinki de iddiasıdır. Ama bu operasyonları tümden gündem değiştirmeye de bağlamak yani biraz yanlış gibi geliyor bana.
0: Valla gündem değiştirme o kadar güzel planlı ve programlı yapılıyor ki Kemal Bey. Kamuoyunun dikkati. Bakın burada biliyorsunuz ki bir milyarlık bir yolsuzluk veya yanlışlık yapıldı diyorsunuz Mezitli Belediyesi'nde. Belki Büyükşehir'de, Yenişehir'de de yanlış uygulamalar olmuştur. Ama buranın belirtilen belediye başkanları başta Vahap Seçer olmak üzere Abdullah Özyiğit deneyimli politikacılar. 2 dönem milletvekilliği yapmış. 2. dönemde belediye başkanlığı yapmış. Vahap Seçer'in böyle bir yanlış yapacağını ben düşünmüyorum. Abdullah Özyiğit de öyle. Yani çok titiz davranıyorlar. Zaten 1,5 yıldan beri gündemde bunlar. Bu olaylardan sonra yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde görev yapıyorlar. Zaten hepsi diken üstünde tedirgin bir şekilde yapıyorlar. Biz artık bundan sonra yerel yönetimlerin neyini eleştireceğiz? Bir eleştirecek yön artık ben bulamıyorum. Çünkü demokrasinin kılıcı gibi böyle bugün, yarın, öbür gün gözaltına alınacak, operasyon yapılacak diye beklerken gerçekten görev yapmak çok zordu. Kemal Bey bundan sonra daha da zor olacak. Ama ben şuna inanıyorum. Türkiye'de neredeyse belediyelere yüklenen o yargı tarafından tabii iddia edilen

0: yani işte gizli tanıklar, itirafçılar yoluyla iddia edilen paranın belki 1000 katı, 10000 katı bir fon olayında belli kesim tarafından soyuldu, yani çalındı. Bir büyük bir vurgun var ortada. Bunun hesabı sorulması gerekirken öyle küçük çapta belediyelerin, zaten herkes yasa çerçevesinde görevini yapıyor. Kemal Bey, siz de deneyimli bir gazeteci olarak bu olayların içindesiniz.
1: Bugün iki kişi daha tutuklandı.
0: Efendim? Yani,
1: fon soruşturması kapsamında bugün yine iki tutuklama var. O soruşturma da
0: hayır, bakın yani. Bunların sayısı o kadar çok ki yüzleri buluyor. Bu eski bakan Fatma Betül, Sayan Kaya niye gözaltına alınıp tutuklanmıyor? Bu kadar büyük bir vurgunu yapan bir kişi mi eşiyle birlikte? Yani yüzlerce insan var. Bak 400-455 bin kişi diye resmi açıklama yapıldı. 500 bin, belki daha fazla, 1 milyonun üzerinde insan, bu küçük yatırımcılar etkilendi. Yani bu çok büyük bir vurgun, soygun. Yani burada operasyon yapılıyorsa eşitlik kavramı doğrultusunda, masumiyet karnesi, biz kimseye ön yargılı olarak suçlu diyemeyiz ama ortada bir sorun var. Bu sorunu çözmesi gerekiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet yetkilileri, Maliye Bakanlığı niye atıldırıyorlar? Yani bu kadar işte sabaha karşı gözaltına alınan, en son Mersin Büyükşehir başta olmak üzere Yenişehir ve Mezit diye yapılan operasyonlar evinden alınıyor. Bunlar savcılığa bile davet edilip gözaltına alınmıyor. Yani bunu biz gazeteciler olarak görmemiz lazım. Bu algı operasyonu olarak nitelendirdiğim olayın irdelemesi ve buradan bir sonuç çıkarılması lazım. Biliyorsunuz gazetecilikte bir kural vardı. Bizim kuralımız 5N1K. Ne, nerede, nasıl, neden, niçin ve kim? Bu soruları sormazsak biz gerçeği bulamayız Kemal Bey. Yani sizin programınızı da ben izliyorum. Güzel programlar yapıyorsunuz. Deneyimli bir gazeteci olarak her kesimin görüşünü alıyorsunuz. Objektif bir yayın yapıyorsunuz. Çok güzel. Ama benim görüşüm, burada yapılan operasyonun son olayda bu fon vurgununun kamuoyundaki etkisini azaltmak için yapıldığını düşünüyorum. Bu bir siyasi operasyondur. Evet,
1: sizin iddianız bu yönde. Gerekirse
0: yapılacaktır.
1: Evet, sizin iddianız bu yönde.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
1: İddia bu. Şimdi neden sonuç ilişkileri bakımından olaya baktığımız zaman sizin iddianız tamam ama böyle bir operasyonun fon soruşturmasını gündemde düşürmese bile azalttığı gerçeğinin de altını çizelim.
0: Evet. Yani,
1: altını çizelim. Ama bunu sadece fon soruşturması operasyonunu gündemden düşürmek adına yapıldığını ifade edemeyiz. Evet, sizin iddianız olarak kalsın.
0: Ya ben böyle düşünüyorum. Yani iddia olarak da tabii siz söyleyebilirsiniz ama bakın bir nokta var Sayın İstek. Bakın bu iddialar Türkiye'de çok gündeme geliyor.
1: Evet.
0: Yani bunun bir değil, üç değil, beş değil. Yani CHP'li, tabii yeni parti kuruldu, koptu. CHP'yi karpuz gibi ikiye böldüler bir mahkeme kararıyla, butlan kararıyla. Bunları da düşünmek lazım. Yani bir bütün olarak düşünürseniz bu yapılan operasyonların ne kadar önemli olduğunu, kamuoyunun hatta bu Mersin'de AKP'nin il danışma kurulu toplantısında eski milletvekili Hacı Özkan'la yeni milletvekili eski Maliye Bakanı'nın tartışmasını kamuoyuna yansıdı, belki gözlerden kaçtı ama yani burada parti AKP'nin içinde de bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar gidermek için ne yapılıyor? İşte bu tür operasyonları gündeme getiriyorlar. Onun için biz de çok dikkatli olmalıyız. Yargıya inancımız, saygımız sonsuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bunu yapanlar şeytana uymuş olabilir, yanlış yapmış olabilir. Hesabının verilmesi gerekir. Bakın son söz olarak şunu söyleyeyim size. Eğer bu fon olayının 100 milyonda biri başka demokratik ülkelerde yönetilen, demokratik kurallarla yönetilen bir ülkede olsa, bırakın eski bakanı, genel müdürü vesaireyi, hükümet düşer. Yani bu konu gerçekten çok önemli. Bunun için de biz başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yenişehir Mezit Belediye Başkanlarına şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Dileklerimiz, dileğimiz belli bir yargı sürecinden sonra atlanacaklar yönünde. Benim düşüncem bu Sayın İstek.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fatma Betül Kaya'nın mal varlığının dondurulduğuna ilişkin bir son dakika gelişmesi de var.
0: Evet.
1: Yani yapanın yanında kar kalmıyor. Eğer bir insan bir suç işlemişse mutlaka yargı onunla ilgili işlem yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Baş kardeş.
0: Dileğimiz bütün vurgunu yapanların bu şekilde mal varlıklarına el konulması ve evet, faiziyle bu paraların iade edilmesi, evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bizim dileklerimiz, kim yapıyorsa yanında kar kalmasın.
1: Evet, çok teşekkür ederim efendim. Şimdi tabii Hüseyin Beş kardeş deneyimli bir gazeteci ve düzgün de bir insan. Yani gerçekten tabii ki onun da söylemleri çok önemli. İşte o da bir yerden besleniyor, kamuoyundan besleniyor. Şimdi kamuoyundaki algı ne? Ya fon soruşturmasını gündemden düşürmek için işte Mersin'i kullandılar. Birileri düğmeye bastı ve 3 belediye başkanı birden bir şekilde soruşturmaya tabi oldu. Şimdi böyle olunca yani Hüseyin Beş kardeşin söylemleriyle örtüşen bir durum varmış gibi oluyor. Ama öyle değil. Öyle değil. Niye öyle değil? Çünkü öncesi var, araştırması var. Yani o kadar yapılan işlem var ki onları biraz önce de Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın söz konusu operasyonla ilgili yapmış olduğu bir açıklama var. Onu ekranlara taşıdık ve söyledik. Yani ta Mart ayına giden bir süreçten bahsediyoruz. Gözaltılar var, ifadeler var. Yani bu o kadar kolay değil. Ya durun da şunu gündemden düşürelim, hadi 3 tane belediye başkanı alalım. Değil yani, öyle bir şey olamaz. Şimdi farklı bir konuya geçiyorum. Biz tabii ki bu konuyla ilgili, bu operasyonla ilgili an ve an takibimize devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bu Reyhanlı'da 53 vatandaşımızın katledildiği malumunuz bir olay vardı. Yıllarca değil mi, gündemden düşmedi. Yüreğimizde bir ciddi bir acı bir iz bıraktı. Ve failler bulunamadı. Ve kamuoyunda çok ciddi tepkiler oluştu. Ve şimdi o müjdeli haber geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT düzenlediği operasyon ile Reyhanlı'da 2013 yılında 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Evet. Arşiv görüntüleri de var Ezel. İstersen onu da bir gösterelim, üzerine konuşalım. Bu ülke terörden çok çekti. Yani bu ülkenin vatandaşı olan insanlar gerçekten yıllar yılı terörün pençesinde adeta büyük acılar yaşadılar. Evet. Hatırlayalım. Özellikle Suriye, Irak'taki o iç karışıklıklar döneminde DEAŞ'ın çok güçlü olduğu, sınırımıza dayandığı dönemleri hatırlayalım. Yani bombalar birbiri üzerine patlar, suikastler yapılır. İstanbul'da o malumunuz yani yapılan saldırıyı unutmak mümkün değil. Yani hafızalarımızda büyük bir yara olarak varlığını hala sürdürüyor. Tabii ki bunların hesabı görülmeli. Tabii ki bu katliamları yapanlar mutlaka yakalanarak Türk adaletine teslim edilmeli. Hak ettikleri cezalar verilmeli. Ve işte katliamı yapan Ömer El Hatip şu anda görüyorsunuz kıskıvrak yakalanmış durumda. Evet, MİT Reyhanlı saldırısı failini yakaladı. O günleri hani aslında hatırlatmak da istemiyoruz ama unutmayalım. Ya o acıyı unutmayalım. Bakın ekranlara şu anda Ezel getiriyor, rejimiz getiriyor. Yani

0: ya büyük bir dram, büyük bir acı yarattı. 53 vatandaşımız burada hayatını kaybetmiştir Reyhanlı'da. Yani Suriye'den sen geliyorsun, Türkiye'de bu eylemi yapıyorsun. Yani nasıl bir mantık, nasıl bir anlayış? İnanılır gibi değil. İşte görüntüler de ekrana geliyor. Maalesef olay yeri görüntüler, bunlar 2013 yılında yapılan saldırıyla ilgili görüntüler. Tabii ki hafızamızda hala sıcaklığını koruyan 53 vatandaşımızın katledildiği bir saldırıydı. Bombalı saldırıydı. Evet sayın izleyiciler, tabii ki yapanın yanında kar kalmasın. Yapanın yanında kar kalmasın. İşte böyle yıllar geçse de üzerinden bu tip operasyonların yapılarak şahısların, evet, evet. Şimdi tamam, bunu bir hatırlatmış olalım. MİT görevlilerini kutluyoruz. İşte görüyorsunuz, şahıs bu Ömer El Hatip deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Evet, kıskıvrak yakalandı. İşte burada da görüntüsü ekrana geliyor. Evet, MİT'i kutluyoruz. Evet, şimdi Mersin belediyelerine yapılan operasyon konusunda yorumlarını alacağım bir başka gazeteci var. Abidin Yağmur, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ya tabii ki moral bozucu bir, değil mi, sabaha uyandık. Hiç istemiyoruz tabii, yani bizim belediye başkanlarımız. Yani burada masumiyet karinası çok önemli. Devamı da altını çiziyorum. Ama buna rağmen bunu bir siyasi ranta çevirmek isteyen bazı isimler sosyal medya üzerinden adeta yani sevinç çığlıkları atıyorlar gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz operasyonu?
1: Evet. Şimdi evvela dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Sadece savcıların açıklamasında Mart ayında yapılan bir operasyon vardı. Hakan'ın üzeri Doğukan Uyan'ın gözaltına alındığı bir operasyon. Orada incelemeye alınan 300 dosyanın bakanlık tarafından didik didik edildiği, incelendiği ve bu dosyalar üzerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon yapıldığını savcılık açıklamasından anlıyoruz. Fakat tabii burada şu soru akla geliyor. Madem dosya elinizde, madem delillerin karartılması gibi bir durum söz konusu değil, Büyükşehir Belediye Başkanı, bu şehrin belediye başkanı niye sabah evine yapılan bir operasyonda gözaltına alınıyor? Zaten her şey elimizde, 300 dosyaya el konulmuş, 300 dosya incelenmiş. O deliller üzerine bu soruşturma yapılmış. Şu halde seçilmiş bir belediye başkanı niye bu şekilde gözaltına alınıyor? Ya da Enişehir Belediye Başkanı ya da Mezitli Belediye Başkanı niye bu şekilde gözaltına alınıyor diye sormak insanın aklından geçiyor. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz işte çok tartışıldı, çok konuşuldu. Melih Gökçe'nin ifadeye çağrılması ve kendisinin adliye gidip ifade vermesi gibi örnekler de varken, bunlar yapılabilecekken belediye başkanlarının bu şekilde gözaltına alınması elbette dikkat çekiyor. Bir de sizin vurguladığınız gibi sosyal medyada da bu meseleden bir siyasi sevinç çığlıkları atan ya da işte hemen peşinen kişileri, seçilmişleri, şahısları suçlu ilan eden bir anlayışla da maalesef karşı karşıyayız. Tabii şehrimiz açısından üzücü, temennimiz belediye başkanlarının adil bir şekilde yargılanması ve diğer belediye çalışanlarının, personelinin ya da şirket görevlileri kimse, bunların adil bir şekilde yargılanması, siyasetin gölgesinde kalmaması bu davanın.
0: Evet, şimdi biraz Mezitli'yi yani büyüteç altına almak gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani nihayetinde orada 1 milyar TL'nin üzerinde kuruşuna kadar var. Hı-hı. Yani bir kamu zararından söz ediliyor. Öte yandan yeni partinin kuşunun atılmasıyla ilgili malum 4 kişi gözaltına alıp tutuklanmış.

0: yapmıştı. Onların ifadeleri var. Bu önemli. Ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in suç örgütü yöneticiliği kapsamında gözaltına alındığı bilgisi de var. Yani.
1: Evet.
0: Şimdi bunların da böyle ya gel hadi ifade ver denecek bir tarafı yok. Yani bu gözaltı işlemlerinin normalleştiren bir olay.
1: Evet, yani ve Ahmet Serkan Tuncer ile ilgili dosyanın işte siz de söylediniz, yani yeni partinin ya da il başkanı Cengiz Gülçer'in ofisinin kurşunlanması gibi olaylarla bir bağlantısının olduğu savcılık tarafından da iddia ediliyor ve bu şekilde bir gözaltı gerçekleştirildi. Tabii bu gözaltı farklı farklı soruşturmalar olmasına rağmen aynı bir operasyonun yapılmış olması da dikkat çekici. Sizin de vurguladığınız gibi Ahmet Serkan Tuncer ile ilgili suçlamalar, daha farklı suçlamalar da var, asayiş olayları var. Yanı sıra imarla ilgili, ruhsatla ilgili incelemeler var. Bağıp Seçer ile ilgili de dediğimiz gibi Mart ayındaki operasyonla ilgili, operasyonda el konulan dosyalarla ilgili bir soruşturma söz konusu. Yenişehir Belediyesi ile ilgili soruşturmanın nevini henüz tam bilemedik ama bu çok
0: yolsuzluk. 25 milyon lira orada kamu zararı olduğu şekilde.
1: Evet, evet, o da benzer bir şekilde. Tabii bunlar dediğimiz gibi hani şimdi savcılık makamı şüpheyi ortaya koyacak. Deliller ortaya koyacak. Şüphelendiği noktaları ortaya koyacak. 5 milyar, 1 milyar, 2 milyar bir kamu zararı oluşup oluşmadığını elbette ki mahkeme karar verecek. Mahkemeler bunun için var. Savcılıktan 5 milyar, 1 milyar zarar oluştuğundan şüpheleniyorum deyip bunu ispatlamaya çalışacak. Belediye başkanları da bunu çürütmeye çalışacaklar ve bunun doğru olup olmadığını elbette mahkemede göreceğiz. Yargılama sürecinde göreceğiz. Onun için ısrarla hani vurguluyorum. Umarım adil bir mahkeme süreci olur. Umarım adil bir yargılama olur. Siyasetin gölgesinde kalmaz ve varsa da yoksa da gerçeklik tüm çıplaklığı ortaya çıkar. Şu an bizim Mersin kamuoyu adına söyleyeceğimiz en önemli husus budur. Biz maddi gerçekliğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde yargılama sürecinde ortaya çıkmasını bekleriz,
0: dileriz. Evet.
1: Umarız yargılamalar da o şekilde şeffaf bir şekilde devam eder ve gerçekten böyle bir şey oldu mu olmadı mı görürüz. Olduysa elbette ki sorumluların adalet tarafından gerekli cezayı almasını bekleriz. İspatlanamazsa da, delillendirilemezse de böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olduğu kanıtlanamazsa da bu durumda da maalesef tekrar başa döneriz, siyaseti konuşuruz. Madem böyle bir şey ispatlanamayacaktı, niye bu şehrin seçilmiş belediye başkanlarla bu operasyon yapıldı diye de kamuoyunun sorma hakkı doğar. Ama bunlar evet, ne zaman konuşabileceğiz? Ancak mahkeme olacak, yargılanacaklar. Herkes delillerini ortaya koyacak, savcılık delillerini ortaya koyacak, savunma tarafı delillerini ortaya koyacak. Mahkeme bakacak, bilirkişi çağıracak. Çünkü 1 milyardan 2 milyardan söz ediyoruz. Bu kolay kolay hesaplanabilecek, kolay kolay ispatlanabilecek bir rakam değil. Çok büyük bir iddia. Yani 1 milyar lira bir ilçenin bütçesi. Yani bir ilçeyi 1 milyar, 2 milyar zarara uğrattığınız gibi bir iddianın çok güçlü bir şekilde mahkemede sunulması, delillendirilmesi gerekir. Kamuoyu da tabii bu süreci merakla bekliyor. Acaba nasıl olmuş da 1 milyar zarara uğratılmış, nasıl olmuş da 3 milyar, 5 milyar yeni parayla söylüyoruz, zarar uğratılmış. Bunu yargılama sürecinde görmek isteyecektir. Bütün delilleriyle görmek isteyecektir.
0: Evet. Şimdi bugün saat 11'de Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde yeni parti il başkanı Sayın Gökçek bir açıklama yapacak. Bir ziyaret. Herhalde şeylerle ilgili de olabilir. İlçe kongreleriyle ilgili de olabilir.
1: İlçe kongreleri, evet.
0: Evet, ya da bununla ilgili de bir açıklama yapacaktır zannedersem. Çünkü burada iddia olunan konu yeni parti il başkanlığı hizmet binasını Ahmet Serkan

0: Amerikan tarafından kurşunlatıldığı iddiası.
1: Evet. Kendisi de müşteki sıfatıyla zaten ifade verdi. Şikayetçi oldu.
0: Evet. Cengiz Bey bu şeyi söyledi mi ama?
1: Verdiği de ifade ediliyor.
0: Evet. Yani direkt Ahmet Serkan Tuncer'i suçlayan bir ifadesi oldu mu?
1: Yani dosyaya çok hakim değilim. Bu medyada yayınlandı. Biliyorsunuz bu tip durumlarda siyasetçiyle ilgili bir haber yayınlandığında siyasetçinin bunu yalanlayıp yalanlamadığına bakılır. Sayın Cengiz Gökçer'in de böyle bir yalanlamasına ben denk gelmedim. Yani bilmiyorum, ben mi kaçırdım, siz denk geldiniz mi? Hani ben şimdi desem ki Kemal İstek benimle ilgili ifade verdi, beni şuna suçladı desem, siz de dersiniz ki hayır, abicim de öyle bir şey söylüyor ama ben öyle bir şey demedim dersiniz. Sıradan evet. Bir vatandaş bile böyle der. Kaldı ki Sayın Cengiz Gökçel de bir il başkanı. Medyada günlerdir Cengiz Gökçel'in bu şekilde ifade verdiği yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Çok belirgin bir şekilde Sayın Gökçel bunu yalanlamadı. Eğer yalanlamış da biz görmemişsek de demek ki iletişimiyle ilgili bir sıkıntı var demektir. Yani böyle bir
0: ya Cengiz Gökçel'in tabii ki basınla iletişiminde sıkıntı var.
1: Evet.
0: Var. Ya onu ben kendimden biliyorum. Yani o kadar aradık, dedik ya bu olayın içerisinde kimler var? Sizin il binanız kurşunlanıyor, bir açıklama yapmıyorsunuz. Yani içinizde bir durum mu var? Ama maalesef yani böyle ya siyasetçilerin basınla ilişkileri çok önemli. Yani
1: kesinlikle.
0: Karıştırmamalı gerekiyor. Yani normal vatandaş gibi yani değil yani. Basın mensubu elde ettiği bilgileri ne kadar sağlıklı olur ise öyle sağlıklı bir şekilde yansıtıyor. Şimdi Sayın Yağmur, yani bu olay nereye doğru gider? Tutuklama olur mu? Olur ise bu üç belediyenin işleyişinde sorunlar yaşanabilir mi?
1: Son dediğinizi alamadım Kemal Bey.
0: Diyorum ki şimdi bu süreç nereye gidecek? Şu anda gözaltı işlemleri yapılıyor. Sağlık kontrolleri yapıldı. İfadeler alınacak ve mahkeme süreci başlayacak. Size göre ne olur? Yani mahkemede bırakılır mı?
1: Yani
0: ya da
1: şimdi,
0: savcılık soruşturmasında?
1: Bu tip durumlarda hani, avukatlar hani derler ya, dosyanın içeriğini görmek lazım derler. Biz de birkaç avukata sorduğumuzda ya hem dosyanın içeriğini görmek gerekir ama deyip şunu da belirttiler. Türkiye'de bugüne kadar yapılan belediyeler yönelik operasyonlar nasıl bir pratikte işlediyse burada da benzer bir pratikte işleyebilir. Bu tutuklama kararları ya da serbest bırakma kararları çoğu kez dosyanın içeriğinden bağımsız olabiliyor dediler. Çok sayıda tutuklu belediye başkanı var dediler Türkiye'de. Haliyle bu nereye evrilir tam şu an kestirmek çok çok güç. Ama bir tutuklama kararı çıkarsa Türkiye'deki diğer örneklerden dolayı sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
0: Tabii şimdi burada tutuklama olur ise yani bir kayyum söz konusu değil. Çünkü terör örgütü değil mi? Suçlaması olurca ancak kayyum atanabiliyor. Yeniden seçim mecliste yapılabilir mi? Nasıl bir yöntem belirlenir?
1: Şimdi tutuklama kararı çıktığında diğer belediyelerde İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz anında görevden alma yöntemini uyguluyordu. Hı hı. Burada da bir tutuklama kararı çıkarsa bakanlık anında görevden aldığı durumda tabii meclislerin hem Dersim Meclisi'nin hem Yenişehir Meclisi'nin hem Dersim Büyükşehir Meclisi'nin meclisler içerisinde yeni bir baştan seçmesi gerekecek. Orada da tabii partilerin dağılımı biliyorsunuz yeni partiye CHP ayrışmasından dolayı biraz kritik bir hale de geldi. Karışık, dengelerin çok alt üst olabileceği, çok tartışma götürecek bir seçim süreci meclislerde izleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, yani CHP'li bir belediye başkan vekilini göremeyebiliriz. Yani farklı senaryolar devreye girerse.
1: Tabii ki meclis üyelerinin iradesine şimdiden erken

0: konuşmuşken ne oldu? Hani ne oldu biliyorsunuz, birçok adalarda en çarpıcı örneği oldu. Hani sayısal denge birdenbire değişebildi. Oralarda Türkiye, buralarda Türkiye, oralarda oluyorsa buralarda da olabilir mi? Olursa sürpriz olur mu? Olmaz. Çünkü çok örneğini gördük. Evet. Bir de özellikle vurguluyorum, hani CHP yeni parti ayrışması muhalefeti çok büyük oranda tabii ki sarstı. Burada Büyükşehir Meclisi'ne tabii ki kilit nokta DEM Partili meclis üyeleri olur diye gözüküyor. Onların alacağı tavır olası bir seçimde. Tabii böyle bir seçim olursa, çok çok erken konuşuyoruz ama hani eğer böyle bir seçim olmak durumu olursa
1: yapılabilir mi? Bir kayyum
0: tarzında. Yani kayyum atanması, önce dediğimiz gibi hani terör suçlarında kayyum atanacak gibi bir düzenleme yapılmıştı. Şu an başkanların suçlandığı konularla ilgili bir kayyum ataması olacağını zannetmiyorum ama meclis içerisinden eğer İçişleri Bakanlığı görevden alırsa meclis bir başkan vekili seçmek durumunda. Burada da işte şimdi oturup bir meclis üyeleri listesine, dağılımına, ilişkiler ağına, beklentiler ağına bir bakmak lazım.
1: Evet. Şimdi 59 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler içerisinde belediye görevlileri, bürokratları ve iş dünyasından isimler var. Bu sayının artacağına dair bir öngörünüz var mı?
0: Sayının artacağını zannetmiyorum. Çünkü savcılığın açıklamasında Mart ayında yapılan operasyonda el konulan dosyalar üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü belirtti. Yani savcılık ve bakanlık Mart ayından bu yana dosyaları didik didik etmiş. Büyükşehir için söylüyorum ve bazı bu unsurları tespit etmiş. Bunlarla ilgili bir şüphe ortaya koymuş ve soruşturmasında bunlar üzerinden yürütüyor. Büyükşehir kısmında bir göz altında artıracağını zannediyorum. Çünkü o geçmişe dayanan bir tepsi. Fakat meclis bir kısmında ve Yenişehir kısmında göz altına alınan kişilerin verdiği ifadelere göre tabii şey değişebilir. Fakat Büyükşehir'deki dediğim gibi Mart ayında dosya üzerinden yapılmıştır. İnceleme savcının açıklamasında da hem dosyanın incelendiği hem şirketlerle vesaireyle görüşmeler yapıldığı, bilgilerine başvurulduğu belirtiliyor. Yani orada gözaltı listesini genişleyeceğine çok ihtimal vermiyor.
1: Evet. Şimdi tabii ki bir kez daha altını çizelim. Yani bu soruşturmaya, operasyona tabi olan kişiler şimdiden suçlu olarak asla ve asla böyle bir algıyla karalanmamalı ve masumiyet karinasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siz bu bağlamda son olarak nasıl bir mesaj verirsiniz?
0: Ben dediğim gibi bir yargılama sürecinin siyasetin gölgesinde kalmadan gerçek anlamda, hukuki anlamda yürütülmesini en başta şu an gözaltında olan sayın başkanlar isteyecekler. Bir sayın Mahmut Seçer, sayın Abdullah Özyiğit, sayın Ahmet Serkan Tümceres isteseniz ki şu an beklentimde denir ki ya beni bağımsız, tarafsız, hukuki bir şekilde yargılanmak istiyorum diyeceklerdir. Çünkü bu tip operasyonların siyasetin etki ettiği, siyasetin gölgesinin düştüğü şüphesi toplumda maalesef var. Gözaltına alınanlardan, sanıklardan, yargılananlarda var. Bu dosyanın bağımsız bir şekilde, siyasetten ari bir şekilde, adaletli bir şekilde yürümesi kentimizin, kamuoyunun da beklediği bir durumdur. Şöyle ki az önce de vurguladığım gibi hani varsa böyle bir suç elbette suçluların cezalandırılması beklenir. Adalette bu beklenir. Eğer böyle bir suç yoksa da insanların çok fazla böyle medyada, siyaset ortamında linç edilmesi, görüntülerinin servis edilmesi gibi konulara mahal vermeden aklanıp görevlerinin başına dönmelerini bekleriz. Bunda yolu bağımsız yargıdan geçiyor. Siyasetten ayrı bir yargılanma sürecinden

0: geçiyor. Umarız bağımsız bir yargılama, şeffaf bir yargılama süreci izleyebiliriz. Biz de Mersin evet. kamuoyu olarak olanı biteni yargılama sürecinde öğrenmiş oluruz.
1: Şimdi CHP'li belediyelere operasyon yapılmıyor iddiası da burada çürütülmüş oldu zannedersem.
0: Evet, o da zaten garip bir iddiaydı. Hani işte CHP yeni partide gelirsen operasyon görür diyordu. Özgür Bey korktu, onun için gelmiyorlar vesaire vesaire diyordu. Garip bir takım şeyler söylüyordu. Bugün gördüğümüz kadarıyla bu işin yeni partiye geçmekle, CHP'de kalmakla bir şeyi yok, bir ilgisi yok. İmamoğlu hangi sahiplerle, hangi sebeplerle gözaltına alındı, tutuklandı, dosyası mahkemeye sevk edildiyse bu dosyada bazı kesimler öyle görmesi gerekir. Hani İmamoğlu'nun masum olduğuna inanıyoruz. Bir siyasi kontrol olarak görüyoruz. Ama burada hayır yapmışlardır. Şurada yapmışlar. Yani böyle bir çifte standart ne CHP'ye ne yeni partiye yakışır. Evet. Büyük meseleyle ilgili tavır alıyorsanız hepsine aynı şekilde tavır almanız gerekir ya da susmanız gerekir. Şu an evet. Adalet Kalkınma Partisi ne yapıyor? İşte çok yorum yapmıyor, konuşmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı olsun diğer parti yöneticileri çok yorum yapmıyorlar. Meseleye girmemeye çalışıyorlar. Yeni parti CHP çekişmesine de biraz belki böyle yapması gerekir her iki partinin de. Ya bütün davalara eşit bakacaksınız, aynı bakacaksınız ya da sessiz kalacaksınız. Yani şimdi oradakine inanmayıp buradakine inanıyorum dediğinizde de sizin de inandıracağınız
1: evet.
0: Gider haliyle işte arkadaşlarımız yeni partiye gelmeye korkuyorlar vesaire gibi söylemlerin aslında gerçeği yansıtmadığını da böylece görmüş olduk.
1: Evet.
0: Son mesajımız da o olsun. Sadece iktidar partisi değil.
1: Son mesajından önce
0: evet.
1: Abidin Yağmur, son mesajından önce şimdi sırada bir haberim var. Siz peşinen bir yorumunuzu yapın. İki konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti. Bu bir.
0: Evet.
1: İki, CHP'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yani o evet. kadar CHP'nin belediyesi var ki doğradıkça doğruyor. Doğradıkça doğruyor.
0: Yani gözaltına al gitmiyor. İhraç
1: etmiyor. Evet. Gitmiyor yani.
0: Yani İzmir sürpriz olmadı. İzmir bekleniyordu. İzmir aslında tam da seçildiği andan itibaren zaten CHP tabanında Sayın Tugay ile ilgili şüpheler, endişeler vardı. Sonra o İzmir grevinde bu doruğa çıktı. Yani işçi düşmanlığı, emekçi düşmanlığı, ayrımcılık, mayrımcılık gibi söylemlerle İzmir'in enerjisini de çok sömürdü. Son zamanlarda da bağımsız kalıyordu. Tabii Sayın Erdoğan'la görüşmesi bir belediye başkanı olarak normaldir. Peşinden bir siyasi hamle gelir mi, akılım gelir mi onu da göreceğiz ama gelir gibi duruyor. Çünkü İzmir kamuoyunda da böyle bir beklenti oluştu. Ben İzmir'den arkadaşlarla, meslektaşlarımızla falan konuşuyorum. İzmir'de şöyle bir algı oluşmuş. Ya yani bu adam 3 yıldır İzmir'de hiçbir şey yapamadı. Yapmadı. Daha İktidar Partisi'ne görsün de kent biraz hizmet görsün noktasına getirilmiş İzmir maalesef.
1: Evet. Abidin Yağmur, dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'yı. Bir getir arkadaşım. Ezel. Bir bakalım ne diyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çok önemli gelişmeler oluyor. Bunlar yine ele alındı. Bildiğiniz üzere bu hafta daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi'nde halkın oyuyla gelmiş belediye başkanlarımızın AKP'ye katılım sürecini yaşadık. Bu belediye başkanlarımız 5 tane ama bunlardan 2 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce istifa etmişti. Yani Çerkezköy ve Şenkaya Belediyesi. Onun dışında halen Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olup da AKP'ye geçen 3 tane belediye başkanımız oldu. Çiğli, Balıkesir Marmara Adası ve Elmalı Belediyesi. Yine başka belediyelerden de başka partilerden de transfer yaptı AKP. Şimdi dolayısıyla bu konu hep bizim gündemimizde olan, hep tartıştığımız konular. Meselenin birden fazla boyutu var. Bunu her seferinde söylüyorum. Bu vesileyle yeniden söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla, halkın iradesiyle seçilmiş olan bu belediye başkanlarının siyasi

0: açık deyimiyle bu bir siyasal hırsızlıktır. Bir siyasi yan kesiciliktir.
1: Evet sayın izler, gerçekten çok önemli bir Mersin'de operasyon yapıldı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenişehir'e ve Mezitli'ye belediye başkanlarına gözaltılar var. Şimdi artık bundan sonraki süreci an ve an yine takip edeceğiz. Haber kuşaklarımızla gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda bugün sağanak yağışlar olacak, aman dikkat diyelim. 25 dereceyi gösteriyor termometreler, gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor ve 17 oluyor. Sağanak gök gürültülü yağış olacak ve yarına baktığımızda ise sağanak yağış ardından güneş açacak. Anamur'dayız. Anamur'da sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak ve 25 dereceyi gösteriyor. Termometreler gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlar devam edecek ve yarına baktığımızda yer yer sağanak yağışlar sabahta devam edecek ve ardından güneş çıkacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta sağanak yağış olacak. 24 dereceyi gösteriyor. Termometreler gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor. 16 oluyor. Parçalı bulutlu olacak gecemiz. Yarın da yer yer sağanak yağışlar bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da sağanak yağış olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. 17 oluyor. Yer yer sağanak yağışlar gece saatlerinde de devam edecek. Yarın da sağanak yağış olacak ve 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mut'tayız. Mut'ta 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı bulutlu olacak. Yarına baktığımızda ise zaman zaman sağanak yağış olacak. Ve şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Günler'deyiz. Günler'de yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak ve 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatleri çoğunlukla açık olacak. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağışlar ardından güneş açacak ve 22 dereceyi gösteriyor termometreler. Silifke'deyiz değerli izleyiciler. Gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. 18 oluyor yer yer sağanak yağışlar olacak gece saatlerinde ve yarına da yansıyacak. 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak ve 26 dereceyi gösteriyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'de sağanak yağışlar olacak. Bugün 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde de 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. Yarın da sağanak yağışlar devam edecek ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Tarsus'ta sağanak yağış olacak. Bugün 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak ve yarına baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış devam edecek. Ve şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız. Yer yer sağanak yağışlar olacak ve 15 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Yarına baktığımızda ise yine bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung'ki

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.

0: Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğaseverleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: geçti, affet beni. Kumsallar boyu yürüyorum şimdi, yapayalnız. Bulutlar boşanıyor üstüme. Sırılsıklam ıslanıyorum. Ve şimdi anlıyorum kadını. Şimdi anlıyorum. Demek ki aşk varmış.
1: Demek ki kadının

0: Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Belediye binalarında arama yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride İran savaşı için müzakere, Rusya-Ukrayna savaşı içinse itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı. Bildiride Suriye ve Irak'a ilişkin mesajlara da yer verildi. Mecliste yeni yasama yılı bugün başlıyor. Yeni dönemin ilk gündeminde sermaye piyasalarına ilişkin gelişmeler yer alacak. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa ifade verdi. Gönül'ün soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği belirtildi. SGK yılın ilk 6 ayında 85,8 milyar lira açık verdi. Kurumun prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranı ise 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. SGK'ya bütçeden aktarılacak tutarın beklentinin altında kalması öngörülüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Humus'ta ise mühendis ve işçileri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik halk kart desteğinin Eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu ay 7300 kişi destekten yararlanırken kent esnafına yaklaşık 10 milyon liralık katkı sunuldu. Tarsus'un Kulak ve Bahşiş mahallelerinde yol çalışmaları yapıldı. Kulak'ta 40 yıldır kullanılmayan kadastro yolu yeniden açılırken her iki mahallede bakım kaplama ve zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'de orman suçlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli noktalarda denetim yapıldı. Orman ürünleri taşıyan araçların belgeleri ve yükleri kontrol edilirken şüpheli araçlarda yapılan aramalarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle beklenen akaryakıt zammı Mersin'de sürücüleri istasyonlara yöneltti. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Manisalı milli atıcı İrem Denktaş, Mersin Erdemli'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde 584 puan elde etti. Türkiye rekorunu aşan Denktaş, milli takım barajını geçerek olimpik kadroya girdi. MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde İLAB Basketbol'a konuk olacak. Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Takvimler 1 Ekim 2026'yı gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Siyasette hareketlilik, ekonomide fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler, yerel yönetimlerde ise dikkat çeken operasyonlar gündemde. Farklı siyasi partilerden 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılırken CHP'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Mersin'de ise Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediyesi'ne yönelik soruşturma da aralarında, belediye başkanlarının da bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik operasyonlarından belediyedeki soruşturmalara, Mersin'deki gelişmelerden Türkiye gündemine kadar öne çıkan tüm başlıkları sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan 9 belediye başkanına parti rozetlerini takarken teşkilatta yenileme mesajı verdi. Fon soruşturmasına da değinen Erdoğan, süreci koordine etmek için bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, partisinin teşkilat yapısına ilişkin mesajlar verirken, biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, yanlış yapanlar.

0: Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
1: Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir.
0: Fon soruşturmasına da değinen Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili süreci koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı.
1: Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
0: Erdoğan, devletin ve milletin malına yönelik usulsüzlüklere tolerans göstermeyeceklerini belirtirken, seçim dönemine kadar sahada çalışacaklarını ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdüreceklerini söyledi.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengin, sorumluluğu tespit edilen kişilerin konumuna bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun da inceleme başlatıldığını belirten Zengin, sürecin hukuk ve şeffaflık çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Bu burada tabii önemli olan değerli arkadaşlarım, genel üzerinden ifade etmek lazım. Bu konu, fon meselesi Türkiye'de şu ana kadar gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili olarak neyi nasıl yapacağımızın bilinmesi, anlaşılması en önemlisi. Konunun tabii ki çok önemli bir hukuki boyutu var. Adalet Bakanlığımız bu hukuki süreçleri takip ediyor. Sizler de görüyorsunuz, gözaltına alınan, bu konuyla alakalı soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilen pek çok isim var. Burada ilkesel olarak kim, nerede, nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabı verecektir.
0: Zengin sorumluluğu tespit edilen kişilerin siyasi veya kurumsal konumuna bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun da fon işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim başlattığını belirten Zengin, görevini ihmal eden veya yanlış işlem yapanların tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.
3: Biz bu anlamda teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun yanlış yapıldığı takdirde bununla ilgili olarak bu konunun yaptırımını, cezasını verecektir. Bunu ifade etmek istiyorum. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu koordinasyon kurulu bu ödemelerin yapılacak olan konuya dair incelemeleri yapacak ve bu konuya dair ne nasıl yapılacak, hangi zamanda yapılacak, bununla alakalı bir çalışma planı ortaya çıkaracak. Diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi konuya dair. Devlet Denetleme Kurulu da bu konuyu derinlemesine inceleyerek bu konuda devletin içerisinde eksiği olan, noksanı olan, yapması gereken görevi ihmal eden ya da kasten yanlış yapan her kim varsa bununla alakalı olarak derinlemesine bir sondaj, bir çalışma yapacak. Bu konu bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü pek çok vatandaşımız ilgilendiriyor. Fonun içerisinde para yatıranları ilgilendirdiği gibi borsanın çok değer kaybetmesiyle borsada parası olanlar, dolaylı olarak bu konudan etkilenen Türkiye'de milyarca insan var. Biz de milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun vatandaşlarımızın vicdanında bir şeye sulhe ulaşıncaya kadar bize düşen görev bu konuyu sonuna kadar takip etmektir. Ve bu takip edeceğimiz süreçle bize sorulan doğru sorulara doğru cevapları vererek olacaktır. Bizim burada yapacağımız en önemli şey açık, şeffaf, hukuk içerisinde kalarak burada hatası yanlışı olan her kim varsa bu konuyla ilgili olarak hukuk önünde de, kamuoyu nezdinde de alması gereken cevabı, varsa bir ceza, bunu da almasını sağlamaktır. Biz de bunu temin etmek için uğraşacağız.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Desteci, yatırımcıların zararının devlet hazinesinden karşılanmasına karşı olduğunu belirterek, zararın sorumlu olduğu tespit edilen kişilerden karşılanması gerektiğini söyledi. Desteci, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmesi ve zararların tazmin edilmesi çağrısında da bulundu.
4: Soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldiği Haziran ayından bugüne iki dalga operasyon gerçekleştirildi. Birinci dalgada biliyorsunuz 19 şüpheli tutuklanmıştı. Birinci dalganın görebildiğimiz kadarıyla, tabii dosyada gizlilik kararı var, gözaltına alınanlara ve tutuklananlara baktığımızda bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Helikopterin savaş uçakları tarafından düşürüldüğü güçlü iddiasına yönelik ve özellikle sivil ve askeri kaza kırım ekiplerine yönelik olduğunu gördük. İkinci dalga operasyonun ise özellikle helikopterin düştükten sonra kamuoyunda oluşturulan bilgi kirliliği, arama ve kurtarmanın geciktirilmesi, özellikle bilerek geciktirildiği, farklı yerlerde arandığına dair güçlü şüpheler, bunları gerçekleştirenler ve sorumluluk makamında olup da bunlara göz imanlara yönelik olduğunu görüyoruz. Bugüne kadarki bilgi

0: belge ve sahip olduklarımız bilgilerle bu yorumları yapıyoruz. Ve en son ikinci operasyonda da dalgada da biliyorsunuz 38 kişi gözaltına alındı. Aslında gözaltı verilen sayısı bundan fazlaydı. Fakat bir kısmı yurt dışında kaçak, bir kısmı FETÖ'den tutuklu olduğu için 38 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 36'sı hakkında da tutuklama kararı verildi. Küçük yatırımcının ya da bu manipülasyonlarda, spekülasyonlarda, haksız kazançta dahli olmayan yatırımcıların zararlarının devlet hazinesinden karşılanmasını doğru bulmuyoruz. Bu zararlar mutlaka ama mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalı. Burada sadece devlet de değil, millet soyulmuştur. Ve çok acıdır ki burada da geliri düşük, elindeki bir avuç tasarrufu da borsada, fonda, acaba biraz kazanıp da bu ayki kiramı da buradan ödeyebilir miyim? Çocuğumun taksitini buradan ödeyebilir miyim? Kredi kartı borcumu buradan ödeyebilir miyim? Anlayışıyla hareket eden dar gelirli vatandaşımızın maalesef parası iç edilmiştir. Onun için bu vurgunu kim yapmışsa ister içeride ister dışarıda para neredeyse devlet gücüyle o para getirilmeli ve zararlar o vurguncuların yaptığı vurgunla tazmin edilmelidir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen MHK ve hakemler dosyası soruşturmasıdır. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan problemler dikkate alındığında konu ikinci derecede olarak görülebilir. Ancak futbol ülke insanımızın yoğun ilgi gösterdiği bir alandır. İnsanımız pek çok spor dalına ilgi göstermektedir. Ama en yoğunluğunun ve ülke insanımızın gündemini meşgul eden futboldur. Uluslararası ligdeki son iki yenilgimiz de bizleri derinden üzmüştür. İnşallah önümüzde oynayacağımız iki maçı başarılı bir şekilde tamamlayarak bu iki yenilgiyi de futbolcularımızın unutturacağını ümit ediyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli vatandaşlarımız, bu sebeple milletimizin gündeminde olan ve önemli bulduğu hiçbir konuya bizim de kayıtsız kalmamız mümkün değildir.
1: Tepkiler devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'nin yeni ve temiz bir sayfaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ekonomik sorunlara ve fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin vatandaşın sorunlarını gündeme taşıyacağını söyledi. Özel seçimde iktidarı değiştirme hedefini yineledi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle düzenlenen çalışma toplantısında konuştu. Özel, Türkiye'nin yeni ve temiz bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirterek partisinin mevcut siyasi düzeni değiştirme hedefiyle yola çıktığını söyledi.
3: Bizler Atatürk'ün partisini hep birlikte birinci parti yapmıştık. O günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir. Hepimizden milletimizin beklentisi yeni partiden büyüktür. Her birimiz bize duyulan güvenin sorumluluğuyla sokağın, çarşının, pazarın, esnafın, fabrikanın ve tarlanın sesi olmak durumundayız.
2: Özel, son dönemde tartışılan fon krizi üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken MASAK incelemeleriyle para hareketlerinin yurt dışına aktarıldığı iddia edilen varlıkların ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.
3: Fon krizi patlak verdiğinde bu dolapları çevirenlerin, haksız kazanç elde edenlerin sıralı tam listesi AK Parti'nin elinde vardı. Ama pustular, sustular, Sak

0: kıskandılar, hiç konuşmadılar. Ne zaman ki biz AK Partili eski bakan ve mevcut genel başkan yardımcısının adeta deveyi hamuduyla götürdüğünü ortaya çıkardık, o zaman birden konuşmaya başladılar. Fatma Hanım eşiyle birlikte 163 milyon lira yatırmış, fonlar batmadan hemen önce 2 milyar 200 milyon lirayı kapıp kaçmış. Fatma Hanım'ın fona yatırdığı parayla 27 tane daire alabiliyorsunuz. Fatma Hanım'ın 5 ay sonra çektiği parayla 367 daire alabiliyorsunuz. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fırından bir ekmek çalan hapse girecek, bir tepsi baklavaya nefsine uyan hapse girecek, 2 milyar 200 milyonu götüren nefsine uymuş olacak. Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, kürsünün üstüne elini koyuyor ve haberim yokmuş gibi çekin bakalım diyor. Yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok? Borsa çökmüş, fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok? Toplamda 4,5 trilyon liramız buhar olmuş, nasıl haberiniz yok? Siz ne iş yapıyorsunuz? Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz. Haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış, derhal bu milletin yakasından düşünüz.
1: Özel konuşmasının sonundaysa yeni partinin iktidar hedefini vurgulayarak Türkiye'yi yönetme iddiasında olduklarını ve seçimde iktidarı değiştireceklerini söyledi.
0: Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin yeni ve temiz bir sayfaya, yeni ve tertemiz bir başlangıca ihtiyacı var. Biz bu eskimiş, çürümüş, kara düzeni değiştirmek için yola çıktık. Partimizi milletimizle birlikte kurduk. Milletimizle birlikte yürüyoruz, büyüyoruz. Biz koltuk sahibi olmaya değil, milletin sorunlarını çözmeye talibiz. Tüm mağdurların hakkını vermeye, hakkı yenenlerin hakkını teslim etmeye talibiz.
2: CHP'de İstanbul'da, Antalya'dan 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Karar CHP MYK toplantısının ardından alındı.
1: CHP'de 5 belediye başkanı hakkında disiplin süreci başlatıldı. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul ve Antalya'dan 5 belediye başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Karar CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez. Bu sürdürülebilir değildir. Ahlaki olan, etik olan şudur: bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın partiyle yollarını ayırmasıdır. Siyasal tercihlerini yapmasıdır. Başka bir siyasal yolculuğa çıkacaklarsa bu siyasal yolculuğa uygun hareket etmek ahlaki olandır. Ama ahlaki olmayan bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda durmaktır. Ahlaki olmayan ruhu içeride, bedeni dışarıda ya da bedeni içeride, ruhu dışarıda durmaktır. Bu sürdürülemez. Bunu hiçbir kurum kabul edemez. Dolayısıyla biz defalarca bu kürsüden bunu not ettiğimizi, takip ettiğimizi söyledik. Ancak bu hafta gelmiş olduğumuz noktada artık bazı belediye başkanlarımızla ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık. Aldığımız karar 5 tane belediye başkanımızla ilgilidir. Bu 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini biz MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu belediye başkanlarımız 3 tanesi İstanbul'da. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin. Yine Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu. Ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ. Bu 3 belediye başkanımıza, İstanbul'daki bu 3 belediye başkanımıza dediğim gibi tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.

0: Ondan başka iki tane de Antalya'da bulunan belediye başkanımız için aynı süreci işletiyoruz. Bunlardan biri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Dediğim gibi bu ne ilktir ne de sondur. Biz izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz.
1: Kararın ardından süreç CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda devam edecek.
2: Toroslar Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.
1: Toroslar Belediyesi ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde yapılan yol düzenleme ve sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla hem mahalle içi ulaşımın rahatlatılması hem de üreticilerin tarla ve bahçelerine daha güvenli ulaşması hedefleniyor.
3: Uluhlu Mahallesi'nden oturuyorum. İsmim Mehmet Altıntop. Yolumuz çok bozuldu. Şimdi çok güzel oldu. Toroslar Belediyesi'nde sağ olsun, Allah razı olsun, yaptılar yolumu.
1: Bu kapsamda Gözne Mahallesi'nde kilit parke yol çalışması yapılırken Buluklu ve Kerimler mahallelerinde sathi kaplama asfalt uygulandı. Bekir Alanı ve Güzel Yayla mahallelerinde ise yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri özellikle üretim alanlarına ulaşımın kolaylaştığını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.
2: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Böreğir'e, Boztepe ve Kaklıktaşı mahallelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.
1: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Böreğir'i, Boztepe ve Kaklıktaşı mahallelerini ziyaret ederek belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Boltaç, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi. Böreğir'de 1070 metre yolun bakım ve onarımı yapılırken 4485 metrekare parke döşendi, 500 metrelik dere temizlendi. Boztepe'de ise 2420 metre yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi, 1892 metrekare parke taşı döşendi. Kaklıtaş'ında da 3697 metre yolun bakım ve onarımı tamamlandı. 500 metre yeni yol açıldı. Mahalle ziyaretlerinde yol, altyapı, parke ve toplu ulaşım talepleri gündeme geldi. Kaklıtaş'ı sakinlerinin otobüs güzergahının uzatılması ve seferlerin artırılması taleplerinin Büyükşehir Belediyesi ile görüşüleceği belirtildi. Boltaç ayrıca vatandaşları 2 Ekim'de açılışı yapılacak Tarsus Spor Parkı'na davet etti.
4: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli, aracılar full okul.

bul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri Aracılar'ın tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Propagandası yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
5: Mersin'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik MİT destekli operasyonda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT'le İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Gaziantep'te usulsüz reçete düzenleyerek kamuya yaklaşık 30 milyon lira ceza ve zarar verdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. 2022 ile 2024 yıllarındaki işlemlerin incelenmesiyle doktor onayına tabi ilaçların reçeteler üzerinden temin edilerek üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
5: Gaziantep'te usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmada doktor onayına tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz şekilde düzenlendiği belirlendi. Ekiplerin 2022-2024 yılları arasındaki işlemleri incelemesiyle reçetelerle temin edilen ilaçların üçüncü kişilere para karşılığında el altından satıldığı tespit edildi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle kamuya yaklaşık 30 milyon lira zarar verdiği belirlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
4: Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
5: Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şantaj yoluyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelileri takibe aldı. Erdemli'de tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, 2 başkasına ait kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yetkililer sosyal medyada tanınmayan kişilerle özel görüntü paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
6: Türkcell TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Değerli izleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makinesi.

0: Yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde

0: de kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen Minka Projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, Minka mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini Minka uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık

0: Sulaları Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

içimde sen varsın. Bunca günler, aylar, yıllar geçti de unutamıyorum, sevmişim.

0: Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'le mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El-Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El-Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi, 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak. Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsa'lı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. Mut'ta İyiliğin Gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Kaymakam Çelikkol, çocukların eğitim yanında sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çimsaç EBK Mersin'in yeni transferleri Beren Burke ve Kali Samuelson kente geldi. Kulüp oyuncuların işlemlerini tamamlayarak cumartesi günü Orman Spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve

0: ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Oku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yıllar geçti aradan, bak ben ihtiyarladım. Bilmiyorum ne oldu bir zamanlar başında pırıl pırıl durduğum kadın. Ey bir tutam sarı saç, sen de solmuşsun bak eski bir zarf içinde. Oysa ben seninle yaşıyorum bir zamanlar sevdiğim kızı, yılların ötesinde.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini

0: birbirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğaseverleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: seni bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'le mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El-Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El-Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi, 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak. Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsa'lı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. MUT'ta İyiliğin Gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Kaymakam Çelikkol, çocukların eğitim yanında sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çimsa ÇBK Mersin'in yeni transferleri Beren Burke ve Kali Samuelson kente geldi. Kulüp oyuncuların işlemlerini tamamlayarak cumartesi günü Orman Spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler, son saatte neler yaşandı, onları sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. Ama tabii çok önemli gelişmeler var. Mersin'le ilgili, Türkiye ile ilgili son saatlerde önemli, ciddi, dikkat çeken operasyonlar gerçekleştirildi. Onlardan öne çıkanı da tabii ki Mersin'de 3 belediyeye operasyon düzenlenmesi. İlk operasyon düzenlendi haberlerinin geldiği dakikalarda. 59 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısının 65'e çıktığı bazı kaynaklarda yer alıyor. Ayrıntılarına geleceğiz. Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmesiyle ilgili ayrıntılara birazdan geleceğiz değerli seyirciler. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Ankara'ya gidelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasa ama yılına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış töreni gerçekleştirildi mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk sundu. Yapılan tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Sayın Erdoğan resmi törenle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak mecliste bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla meclisin açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında genel kurula hitap etti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evvel emirde bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli

0: dönen cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile yüce meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek istedim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhiyle hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında birçok konuya değindi. Değerli seyirciler, tabii değindiği konulardan en dikkat çekeni de şu anda sürmekte devam eden fon soruşturmasıydı. Fon soruşturmasına meclisin açılışında yapmış olduğu konuşmada da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bir bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden meseleyi süratle, hızlı bir şekilde çözüyoruz dedi ve iktisadi güvenliğimize tehdit olmasına bu sorunun asla izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca fon soruşturmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir talimat da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistem çökmeden önce kim parasını çekti, bu isimler belirlensin ve bir an önce bana bildirilsin talimatını da verdi ilgili kişilere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli konular ele alınacak. İşte bu konulardan biri de fon soruşturması. Bu hafta içerisinde fon soruşturmasıyla ilgili olarak AK Parti milletvekillerinden de bir önerge verilmesi gündemde. Bununla birlikte tabii diğer partiler, özellikle muhalefet partileri de fon soruşturmasıyla ilgili önergeler verecekler. Şimdi bununla birlikte tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelinen nokta ve bu noktanın planlandığı gibi yürüyebilmesi amacıyla da toplantılar gerçekleştirilecek. Terörsüz Türkiye süreci de meclisin yeni dönemde en önemli konularından birisi. Bununla birlikte ekonomi alanında yaşanan ve yaşanacak olan gelişmeler ve bununla birlikte diğer alanlarda, sosyal alanlarda yaşanacak olan gelişmeler ve alınan kararlar, yeni çıkarılması düşünülen düzenlemeler, yeni yasalar, bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki süreçte gündeminde olacak. Özellikle de ilk 3 aylık sürede çok yoğun bir tempoyla çalışacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi tabii meclisin açılış töreni için meclise gelen isimler, milletvekilleri ve önemli bürokratlar, partilerin ileri gelen isimleri. Bu isimlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yıldız, Fethi Yıldız'dı. Fethi Yıldız meclise gelişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı gündeme yönelik olarak.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan izleme komisyonunun bir hafta ya da 10 gün içerisinde oluşturulmasını beklediğini söyledi.
3: İnşallah bu hafta çerçeve yasanın sahada uygulanmasıyla ilgili mecliste partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonun görevleri bizim çerçeve yasanın 7. maddesinde belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir. Tavsiyelerde bulunabilir. Sayısı belki istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Ama bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis başkanımız herhalde bugün yarın partilere üye bildirim için yazı gönderir diye düşünüyorum.
2: Fon soruşturmasına ilişkinde konuşan Yıldız, sürecin adli bir mesele olduğunu belirterek suçsuzluk karinesine dikkat çekti.
3: Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, kurabanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor. Benim prensibim şudur. Ben suçsuzluk karinesine inanıyorum. Bunun A, B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar şu şahıs suçludur, o suçsuzdur demem. Şüphelidir sadece benim için.
4: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulur mu?
3: Ben bilmiyorum şimdilik. Yani gerek de görmüyorum ben. Bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele.
1: Değerli seyirciler, AK Parti'den Özlem Zengin çalışma ziyaretleri kapsamında Düzce'deydi. Özlem Zengin Düzce'de AK Parti ile ilgili bazı toplantılara katıldı. Ve kendileri katılmış olduğu toplantıda gündemde olan fon soruşturmasına değindi. Şunları söyledi.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
5: Burada tabii önemli olan değerli arkadaşlarım, genel üzerinden ifade etmek lazım. Bu konu, fon meselesi.

0: meselesi Türkiye'de şu ana kadar gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili olarak neyi nasıl yapacağımızın bilinmesi, anlaşılması en önemlisi. Konunun tabii ki çok önemli bir hukuki boyutu var. Adalet Bakanlığımız bu hukuki süreçleri takip ediyor. Sizler de görüyorsunuz. Gözaltına alınan, bu konuyla alakalı soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilen pek çok isim var. Burada ilkesel olarak kim nerede nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabı verecektir.
1: Zengin sorumluluğu tespit edilen kişilerin siyasi veya kurumsal konumuna bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun da fon işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim başlattığını belirten Zengin, görevini ihmal eden veya yanlış işlem yapanların tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.
0: Biz bu anlamda teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun yanlış yapıldığı takdirde bununla ilgili olarak bu konunun yaptırımını, cezasını verecektir. Bunu ifade etmek istiyorum. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu koordinasyon kurulu bu ödemelerin yapılacak olan konuya dair incelemeleri yapacak ve bu konuya dair ne nasıl yapılacak, hangi zamanda yapılacak, bununla alakalı bir çalışma planı ortaya çıkaracak. Diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi konuya dair. Devlet Denetleme Kurulu da bu konuyu derinlemesine inceleyerek bu konuda devletin içerisinde eksiği olan, noksanı olan, yapması gereken görevi ihmal eden ya da kasten yanlış yapan her kim varsa bununla alakalı olarak derinlemesine bir sondaj, bir çalışma yapacak. Bu konu bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü pek çok vatandaşımız ilgilendiriyor. Fonun içerisinde para yatıranları ilgilendirdiği gibi borsanın çok değer kaybetmesiyle borsada parası olanlar, dolaylı olarak bu konudan etkilenen Türkiye'de milyarca insan var. Biz de milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun vatandaşlarımızın vicdanında bir şeye sulhe ulaşıncaya kadar bize düşen görev bu konuyu sonuna kadar takip etmektir. Ve bu takip edeceğimiz süreçte bize sorulan doğru sorulara doğru cevapları vererek olacaktır. Bizim burada yapacağımız en önemli şey açık, şeffaf, hukuk içerisinde kalarak burada hatası yanlışı olan her kim varsa bu konuyla ilgili olarak hukuk önünde de, kamuoyu nezdinde de alması gereken cevabı, varsa bir ceza, bunu da almasını sağlamaktır. Biz de bunu temin etmek için uğraşacağız.
2: Değerli seyirciler, devam ediyoruz efendim. Tabii dün parti genel merkezinde, yeni parti genel merkezinde bir araya geldi kurmaylarıyla birlikte. Bir toplantı gerçekleştirdi yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve bu toplantı sonrasında da gündemdeki konulara da yer verdiği bir açıklama yaptı.
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin milletvekilleriyle düzenlenen çalışma toplantısında konuştu. Özel, Türkiye'nin yeni ve temiz bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirterek partisinin mevcut siyasi düzeni değiştirme hedefiyle yola çıktığını söyledi.
3: Bizler Atatürk'ün partisini hep birlikte birinci parti yapmıştık. O günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir. Hepimizden milletimizin beklentisi yeni partiden büyüktür. Her birimiz bize duyulan güvenin sorumluluğuyla sokağın, çarşının, pazarın, esnafın, fabrikanın ve tarlanın sesi olmak durumundayız.
1: Özel, son dönemde tartışılan fon krizi üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken MASAK incelemeleriyle para hareketlerinin yurt dışına aktarıldığı iddia edilen varlıkların ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.
3: Fon krizi patlak verdiğinde bu dolapları çevirenlerin, haksız kazanç elde edenlerin sıralı tam listesi AK Parti'nin elinde vardı. Ama pustular, sustular, saklandılar, hiç konuşmadılar. Ne zaman ki biz AK Partili eski bakan ve mevcut genel başkan yardımcısının adeta deveyi hamuduyla götürdüğünü ortaya çıkardık, o zaman birden konuşmaya başladılar. Fatma Hanım eşiyle birlikte 163 milyon lira yatırmış,

0: fonlar batmadan hemen önce 2 milyar 200 milyon lirayı kapıp kaçmış. Fatma Hanım'ın fona yatırdığı parayla 27 tane daire alabiliyorsunuz. Fatma Hanım'ın 5 ay sonra çektiği parayla 367 daire alabiliyorsunuz. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fırından bir ekmek çalan hapse girecek. Bir tepsi baklavaya nefsine uyan hapse girecek. 2 milyar 200 milyonu götüren nefsine uymuş olacak. Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor. Kürsünün üstüne elini koyuyor ve haberim yokmuş gibi çekin bakalım diyor. Yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok? Borsa çökmüş, fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok? Toplamda 4,5 trilyon liramız buhar olmuş, nasıl haberiniz yok? Siz ne iş yapıyorsunuz? Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz. Haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış, derhal bu milletin yakasından düşünüz.
1: Özel konuşmasının sonundaysa yeni partinin iktidar hedefini vurgulayarak Türkiye'yi yönetme iddiasında olduklarını ve seçimde iktidarı değiştireceklerini söyledi.
0: Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin yeni ve temiz bir sayfaya, yeni ve tertemiz bir başlangıca ihtiyacı var. Biz bu eskimiş, çürümüş, kara düzeni değiştirmek için yola çıktık. Partimizi milletimizle birlikte kurduk. Milletimizle birlikte yürüyoruz, büyüyoruz. Biz koltuk sahibi olmaya değil, milletin sorunlarını çözmeye talibiz. Tüm mağdurların hakkını vermeye, hakkı yenenlerin hakkını teslim etmeye talibiz.
2: Şimdi efendim gelelim bugünün en önemli noktasına, konusuna. Bugünün en önemli konusu sabah erken saatlerde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyona tepkiler var. Önce bir haberimizi izleyelim, sonra devam edeceğiz.
1: Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ndeki 13 ihale ve 63 doğrudan temin işleminde 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Yenişehir Belediyesi'nde 105 milyon, Mezitli Belediyesi'nde ise 1 milyar 10 milyon 914 bin lira kamu zararı bulunduğu öne sürüldü.
3: Kararın istinaden işimizde bir arama gerçekleştireceğiz.
1: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın ihale süreçleri ve para hareketlerinin belirlenmesine yönelik çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
2: Efendim bu operasyonun düzenlendiği saatlerde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 3 belediye başkanı da dahil olmak üzere 59 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İlerleyen saatlerde savcılıktan bu konuya yönelik bir açıklama gelmedi ama bazı kaynaklar gözaltı sayısının 63 kişiye çıktığını aktardılar. Bunu da belirtelim. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Bugün Tarsus Belediye Meclisi gerçekleştirilecekti. Tarsus Belediye Meclisi'nde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için meclis toplantısı gerçekleştirilemedi. Hatta önümüzdeki gün gerçekleştirilecek olan spor tesisi açılışı da ileri bir tarihe ertelendi. Tarsus'ta değerli seyirciler, bunu da aktaralım. Şimdi tabii yaşanan bu gelişme üzerine Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve gözaltılar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı Mersin'e geldi. Mersin'de il

0: Başkanlığı'nda bir açıklama yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu iki belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili hali hazırda belediye başkanımız, diğer belediye başkanımız da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş. Ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi aidiyeti olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir belediye başkanımızdı. Her üç belediye başkanı ile ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi konuyu yakından takip etti, izledi. Bir heyet oluşturduk. Heyetimizde Sayın Müzeyyen Şevkin Adana milletvekilimiz, yine Gülcan Kış Mersin milletvekilimiz, Barış Bektaş Konya milletvekilimiz ve Hasan Öztürkmen Gaziantep'le Mersin'e geldik. Süreci yakından takip etmek üzere buradayız. Önce Vahap Bey'in ailesini ziyaret ettik. Tabii ilimizde buluştuk önce il başkanımızla beraber. İl başkanımızla beraber yine bu arada komşu ilimiz de burada. Hem komşu ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı her ne kadar şu anda geçici olarak görevinden uzaklaşmış olsa bile her zaman yanımızda olan ve Adana halkının gönlünde taht kurmuş Sayın Zeydan burada. Yine aynı şekilde Adana ilimizin il başkanı Sayın Orhan Bayram da burada. Adana ili de başka illerden gelen arkadaşlar da burada, büyük bir dayanışma içindeyiz. Birincisi üç tane belediye yapılan birbirinden bağımsız üç tane farklı dosyalar. Bu dosyalar birbiriyle bağlantılı dosyalar değil. Ama birbiriyle bağlantılı olmayan bu dosyalar aynı anda yapılarak sanki birbiriyle bağlantılıymış algısı yaratarak çok büyük bir operasyon yapılmıştır algısı yaratıldığını görüyoruz. Birinci elde değerlendirmemiz bu. Elbette dosyanın içeriğine hakim değiliz. İslat edilen suçlamalarla ilgili bir bilgilendirmeye sahip olmadığımız için, bilgiye sahip olmadığımız için içeriğe ilişkin bir şey söyleme şansına sahip değiliz. Ama belediye başkanlarımızın avukatları kendileriyle görüşüyorlar emniyette. Sorgulama öncesinde orada yer alıyorlar. O durumları iyi. Onlar üzerinden bilgi alıyoruz süreçle ilgili olarak. Buna ek olarak söyleyebileceğim birkaç tane daha önemli husus var. Şimdi birincisi, Türkiye'de aslında adama göre, kişiye göre, siyasete göre ve siyasi partiye göre bir hukuk uygulandığını, hukuk terazisinin herkese aynı şekilde tartmadığını ve kişiye göre muamele yapıldığını en önemli göstergelerinden birini bu iki gün içinde gördük. Şimdi bir tarafta asrın yolsuzluğu diyebileceğimiz, yani neredeyse bankacılık krizinden bu yana, yani 1999'dan ve 2000'li yılların başından bu yana en büyük soygun olarak ortaya çıkan, mali boyutu tam olarak belirlenmemiş olan, giderek derinleşen ve her geçen gün yeni boyutlar kazanan, yani bir finansal krizden giderek bir kurumsal çürümüşlüğe, oradan da giderek bir siyasi kayırmaya doğru giden bir fon yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Bu fon yolsuzluğunda ismi geçen kişiler var. Bu kişilerle ilgili hiçbir tutuklama kararı, yani manipülasyon yapanlar, buradan para kazandığı iddia edilenler, manipülasyon yaptığı iddia edilenler, mal varlıklarına el konulurken, tutuklanırken, aslında buna göz yumanlar, bir çeşit suçun ortağı olanlar, yani ilgili kurumlar başta olmak üzere bunun siyasi ayakları, biliyorsunuz bununla ilgili değişik boyutlar da ortaya çıktı. Burada hiçbir tutuklama olmadığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bir bakanın oğlunun ya da eski bir bakanın ya da eski bir genel başkan yardımcısının bu işlerde iltisaklı olduğu belli olan ve belirlenmiş olan kişilere sadece adli kontrol uygulanırken, seçilmiş bir belediye başkanına burada hem Mersin Büyükşehir Belediye bakımından hem diğer iki belediye bakımından halkın seçilmiş oylarıyla gelen, onların oylarıyla seçilmiş olan bu belediye başkanlarına bir adli kontrol uygulaması söz konusu olabilecekken, bunu yapmak yerine sabahın köründe tutuklanıyor olmasını aslında Türkiye'li hukukun ikili bir hukuk olduğunun çok açık bir ispatı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadan, sırf şekil açısından bile bakmış olsak bu meseleye, bu belediye başkanlarımızın asıl olan tutuksuz yargılanmasıydı. Tutuksuz yargılamayı biz talep ediyoruz. Bunu takip ediyoruz, izliyoruz, doğru olduğunu söylüyoruz. Ancak Türkiye'de artık usul olduğu üzere belediye başkanlarının, yani sabahın erken saatlerinde yeri belli, yurdu belli, söyleyecekleri belli, kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali olmayan belediye başkanı

0: insanların bu yöntemle itibarsızlaştırarak adeta emniyete götürülmesi, gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de bu çifte hukukun, yani bu ikili hukukun tam da bu belediye başkanlarının, yani bu zamanlaması açısından tam da Mersin'de böyle bir büyük operasyon algısı yaratarak birbirinden kopuk olan, birbiriyle bağlantı olmayan üç dosyanın bir araya getirilmesi suretiyle bir arada yapılmış olmasının da aslında zamanlama açısından manidar olduğunu düşünüyoruz.
1: Yaşanan önemli gelişme üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuya değindiği yazısında, mesajında şu ifadelere yer verdi. Mersinlilerin %60'ının oyuyla seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı, milyonlarca vatandaşın iradesiyle seçilmiş, Mersin'de farklı siyasi görüşlerden insanların oyunu almış bir isim. Bu sabah ne yaptılar? Evine şafak vakti operasyon yaptılar. Gözaltına aldılar. Soruyorum, Vahap Seçer kaçacak mıydı? Çağırsanız ifadeye gelmeyecek miydi? Nedir bu şafak baskınları? CHP'liysen ifadeye çağrılmak yok. Sabahın karanlığında kapına polis dayanacak, gözaltına alınacaksın. Ama iktidarın çevresindeysen başka bir hukuk var. Haftalardır Türkiye tarihinin en büyük fon skandallarından birini konuşuyoruz. Yüz binlerce vatandaşın parası fonlarda kilitlendi. Milyarlarca liralık işlemler ortaya çıktı. AK Partili Genel Başkan Yardımcılarının, eski bakanların ve iktidara yakın isimlerin ailelerinin adları bu operasyonda geçiyor. Fon skandalının en küçük koltuklarında kimlerin oğullarının, kimlerin damatlarının oturduğu ortaya çıkıyor, diyor Kemal Kılıçdaroğlu ve devam ediyor. İki soru soran var mı? Yok. Savcı çağırıyor mu? Yok. Gece yarısı savcılık kararlarıyla AK Partili bir genel başkan yardımcısının oğlunun mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırılıyor. Bunları haber yapan gazetecilere ne yapılıyor? Erişim engeli getiriliyor. Haberleri yasakla, gazetecilerin hesaplarını kapat, fon skandalını örtbas et, yetmedi mi? Gündemi değiştir. Her sabah milyonlarca vatandaşın desteğini almış bir CHP'li belediye başkanının kapısına polisi gönder, şafak baskını yap ve gözaltına al, diyor Kemal Kılıçdaroğlu. X sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu açıklamayla Mersin'de gerçekleştirilen Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine, ki Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Şu anda kendisi bağımsız ama CHP'li Büyükşehir ve CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Kemal Kılıçdaroğlu da Büyükşehir Belediyesi nezdinde, zemininde bu operasyonlara tepki gösteriyor X sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Şimdi az önce de söylediğim gibi efendim, Tarsus Belediye Meclisi bugün toplanıyordu. Ama toplanamadı. Toplandı daha doğrusu, meclis toplantısı gerçekleştirilemedi. Neden? Çünkü yeterli çoğunluk yoktu. Toroslar Belediye Meclisi'nin de bugün toplantısı vardı. Ekim ayı birinci toplantısını Toroslar Belediye Meclisi gerçekleştirdi. Toroslar Belediye Meclisi toplandı. Yeterli çoğunluk vardı ve toplantının açılışında Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız işte bu operasyonlara yönelik bir konuşma yaptı.
2: Cumhuriyeti devletine ve bu ülkede yaşayan insanlara, onların moral değerlerine, etik değerlerine, ahlaki değerlerine zarar veriyor. Yani biz siyaseten belki bir anı kurtarabiliriz. Belki o an için algılı operasyonunun kendisinin bir sonuç doğuracağını düşünebiliriz. Ama bu ülkeye verdiğimiz zarar hakikaten dışarıdan bakıldığında, ileride geriye dönüp bakıldığında çok daha net görülecektir. Aslında biz gözaltına aldığımız arkadaşlarımıza zarar vermiyoruz tek başına. Tabii ki bunların bu şekilde gözaltına alınması kabul edilebilir bir şey değil. Ama özünde bu ülkeye zarar veriyoruz. Bu ülkenin demokrasisine, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bekasına zarar veriyoruz. Bence bunlara

0: gerek kolluğumuzun, gerek adliyemizin azami düzeyde özen göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yoksa tabii ki her birimiz bu memlekette yaşayan 85 milyon yurttaş, 15 milyon misafir olmak üzere 100 milyon herkes yargı önünde eşit olmalı. Yargılanabilmeliyiz yani. Bizim varsa işlendiğini iddia edilen suçlar bu konularda gidip hesap verebilmeliyiz. Bu başka bir hikaye. Ama bunun yine hukukça tarif edilmiş yöntemleri var. Yine hukukun, kanunun tarif etmiş olduğu metodları var. Bu metodların dışına çıkmak, hukuksuzluk olmakla birlikte aynı zamanda bir kişisel itibar suikasti haline de geliyor. Dediğim gibi bu olaya maruz kalan arkadaşlarımıza zarar vermekle birlikte çok daha fazla bir şekilde bu ülkeye zarar veriyor ve bu ülkede yaşayan insanların geleceğine zarar veriyor. Dolayısıyla bu konularda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum ben. Yapılan operasyonların hızla neticelendirilmesi ve arkadaşlarımızın hızla yardım alarak suçsuzluğu kanıtlandığı andan itibaren yeniden görevlerinin başına hızla dönmeleri noktasında azami gayretin kolluk tarafından da adliye tarafından da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Kimsenin gidecek bir yeri yok. Her birimiz bu ülkenin nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu ülkenin yurttaşı olmaktan kaynaklı duyduğumuz gurur kadar bu ülkenin yurttaşı olmaktan kaynaklı elde ettiğimiz menfaatler de var. Bunu her birimizin tek tek düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu bizim adliyemizin de, bunu bizim kolluğumuzun da, bunu bizim siyasetçimizin de her zerresine kadar hissetmesi ve düşünmesi gerektiğine inanıyorum ben. Bugün çok fazla işin esası konuşmak da istemiyorum. İşin açısı moralim bozuk. Bu Vahap Başkan yakalandığı için, Serkan Başkan yakalandığı için, Abdullah Başkan yakalandığı için değil benim moralimin bozukluğu. Bu ülkenin geleceğine dair kelepçe vurulduğu için, bu ülkenin geleceği bir biçimde öyle ya da böyle doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlandığı için moralim bozuk. Onun için çok fazla böyle bir mevzuda konuşmak istemiyorum. Çok hızlı gündemlere geçmek istiyorum. Aslında anlatacak çok şeyimiz var. Geçmiş aydan bu yana kadar belediyemizin yaptığı işler konusunda ciddi bir malumat vermeyi düşünüyordum meclisimize. Ama kendimi o modda ve o psikolojide hissetmiyorum. Dediğim gibi bir an önce yargılanmaların tamamlanarak arkadaşlarımızın görevlerinin başına dönmesini en içten biliyorum. Şimdi bir önceki ayın tutanak özetini oynatmadım yanılmıyorsam. Bir önceki ayın tutanak özetleri hepinize ulaştı. Tutanak özetlerinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ve Sayın Gökçel, cemiyet ziyaretinde gündemdeki konulara değindi.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyona tepki gösterdi. Gökçel, demokrasi diyoruz, seçilmiş insanların bu şekilde derdest edilerek yargılamanın bir ceza haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz dedi.
3: Öncelikle biz Butlan CHP'sinden önce CHP'deydik. Şu anda bir Butlan CHP'si var, bu da ülkenin bir gerçeği. Dolayısıyla bu operasyonları asla doğru bulmuyoruz. Az önce de bahsettim. Demokrasi diyoruz. Demokrasi seçilmiş insanların aslında bu şekilde derdest edilerek yargılamayı bir ceza haline dönüştürerek iktidarın tek adam rejiminin hakim olduğu bir düzende bu şekilde bir uygulamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir defa bunu söyleyeyim. Ama bu operasyonların da zamanlamasına baktığımızda neden bugün Mersin'de bunun yapıldığını da çok iyi anlıyoruz.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gökçel ziyaretinde Mersin'de belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada uygulamanın siyasi iktidarın muhalefete yönelik yaklaşımının bir parçası olduğunu savundu.
3: En az asrın felaketinde kaybettiğimiz 100 milyar dolar paraya yakın paranın nasıl AKP'nin en üst yönetim kadrosunda bulunanlar tarafından hiçedildiğini görüyorsunuz. Şimdi amaç şu, değerli arkadaşlar, bu ülkenin emeklisinin, işçisinin, çiftçisinin, bütün sosyal kesimlerin hakkı olan 90 milyar doları bu yolsuzlukla hiç ettiler.

0: Bir de bakıyoruz ki gözaltı yok, tutuklama yok. Burada bir çifte standart var. AKP yargı kolları burada da kendini gösteriyor. Muhalefetten olansa tutun atın cezaevine, AKP'den olan ve AKP'de yolsuzluk yapan ve milletin gözüne batıra batıra paraları çalanlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Özellikle garibin kurabbanın parasını çalanların hem parayı çalıp da hem milletin gözünün içine baka baka gülerek dolaşmasını bu ülkede önleyeceğiz. Bunun önüne geçeceğiz. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkartacağız.
1: Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
2: Efendim bugün Kırıkkale'de de bir operasyon gerçekleştirildi. Kırıkkale Belediyesi'ne rüşvet soruşturması çerçevesinde baskın gerçekleştirildi ve bu soruşturma çerçevesinde 3 personel gözaltına alındı.
1: Kırıkkale Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerine yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı.
3: Her ne kadar yasaydı?
4: Diyorum ya, 6 aydır giriş çıkış oluyor çünkü inşaat devam ediyor. Ama sadece parayı getiriyor.
1: Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda şüphelilerle bir şüphelinin oğluna ait hesaplarda yüzlerce işlemle milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi. İddiaya göre bazı müteahhitler ruhsat ve imar işlemlerinin yapılması için belediye personelinin kendilerinden para istediğini öne sürdü. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında banka hesapları incelemeye alındı. Toplam 381 işlemde 4.339.976 liralık para hareketi mercek altına alındı. MASAK raporu ve diğer delillerin ardından soruşturma genişletildi. Belediye birimleri ve şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken RZ, GÇ ve ÖG gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Son saatte yaşanan yine üzücü bir olay var. Manisa'nın Soma ilçesinde ki Soma'da 300'den fazla madencimizi geride bıraktığımız yıllarda göçük altında kaybettik. Soma'da, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında bugün yine göçük yaşandı. Toprak altında mahsur kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. İki işçi sağ kurtarıldı. Olayın yaşandığı dakikalarda göçük altında kaldığı değerlendirilen 4 işçiyi kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam etti değerli seyirciler. Bazı kaynaklar 5 işçi toprak altında kaldı, onları kurtarma çalışmaları devam ediyor şeklinde bilgiler paylaştılar. Bu yaşanan Soma'da yaşanan madendeki göçükle ilgili olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklama yaptı. Sayın Memişoğlu yaptığı açıklamada maalesef bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçükten kurtarılan iki vatandaşımızın düzeltiyorum. Göçük altından olayın yaşandığı dakikalarda kurtarılan iki vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam ediyor ve sağlık durumları iyi. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip ediyorlar bilgisini paylaştı. Ve göçük altında kalan kimi kaynaklara göre 4, kimi kaynaklara göre 5 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ümidimiz tabii işçilerin sağ salim bir şekilde kurtarılması değerli seyirciler. Bölgede tabii yoğun bir durum yaşanıyor. İşçi yakınları maden bölgesine akın etmiş durumda. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ambulanslar hazır bir şekilde bekletiliyor. Konuyla ilgili bütün uzmanlar o bölgede yer alıyorlar. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor efendim. Devam edelim gündemdeki diğer son saatlerde yaşanan diğer önemli gelişmelere bir bakalım efendim.

0: Tabii asayişle ilgili dikkat çeken durumlar da var. Ona da bakacak olursak Mersin'de geride bıraktığımız aylarda bir kaza yaşanmıştı. Akdeniz ilçesinde. Dört genç yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken dört genç kız bir aracın kontrolünün kaybolması sonucunda, ki o aracın da hızlı geldiği de sonradan belirlendi, ortaya çıktı. Sürücüsü tutuklandı. İşte bu kazadaki can kayıpları için duruşma başladı ve o duruşmada dört genç kıza çarpan şoför tahliyesini istedi. Ama mahkeme heyeti kabul etmedi, tutukluluğunun devamına karar verdi.
1: Mersin'de refüjde karşıya geçmek için bekleyen 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan cipin sürücüsü MK ikinci duruşmada tahliye talebinde bulundu. Kaza 2 Şubat'ta Akdeniz ilçesi Bekir'de mahallesindeki D400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan cip refüjde bekleyen yayalara çarptı. Kazada 15 yaşındaki ikiz kardeşlerden Kübra Güney olay yerinde, Büşra Güney ise 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kuzenler Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak'ta yaşamını yitirdi. Dosyadaki bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olduğu, kazanın meydana geldiği yolda hız sınırının 50 km olmasına rağmen cipin yaklaşık 149 km hızla seyrettiği belirtildi. Duruşmada savunma yapan MK, hava yastıklarının patlaması nedeniyle görüş açısının kapandığını ve bir tırın kendisini sıkıştırdığını öne sürerek tahliyesini istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
0: Efendim, bir kaza haberi de var yine Mersin'den. Bugün yaşanan bir kaza, sabah saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda bir minibüs ve iki tır birbirleriyle çarpıştı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle iki tırın karıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza TAG otoyolunun damlama mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle minibüsle iki tır çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü ulaşım sağlanırken zaman zaman trafik aksamaları yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da bir işçi düşen malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

askerleri Batı Şeria'da Filistinli çocukların oyuncaklarıyla oynadı. Tayland'ı vuran selin ardından halk sokak ortası

0: Efendim, ülkemizdeki odalar ve borsalarda seçim süreci başladı, devam ediyor. Ve 3 Ekim'de de Mersin'de Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, komisyon seçimleri gerçekleştirilecek. Şimdi tabii Erdemli'ye gidelim. Erdemli'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri gerçekleştirildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri oda binasında yapıldı ve seçimlerde mevcut başkan Mustafa Karagöz sarı listeyle seçime girerken diğer aday Murat Topal kırmızı listeyle seçime katıldı. 9 meslek komitesinde yaklaşık 1150 üyesi bulunan oda seçimleri tamamlandı Erdemli'de. Ve seçimler sonucunda 9 gruptan 7'sinin oyunu alan mevcut başkan Mustafa Karagöz yeniden Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçildi efendim. Şimdi gelelim spora. Sporda da hatırlanacağı üzere dünden önceki gün ekranlarınıza taşıdık, programlarda yer verdik. Operasyonlar gerçekleştirildi futbolda. Futbolda Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte üyeleri gözaltına alındı, toplam 7 kişi. Bu gözaltılar sonrasında tabii Adalet Bakanı Sayın Gürlek açıklama yaptı. Türk futbolunda yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek dedi. Tabii Sayın Bakan'ın da bu açıklaması sonrasında geride bıraktığımız dönemlerde Türk futbolunda görev almış kulüp başkanı, teknik direktör, milli sporcu olarak görev almış birçok isim de Türk futbolunda bir kirlenmenin yaşandığını, bu kirlenmenin futbolda bütün noktalara ulaştığını ve bu nedenle de Türk futbolunun bir süredir özellikle dünya üçüncüsü olduğumuz Dünya Kupası sonrasında giderek Türk futbolunun zayıfladığı ve hiçbir ilerleme kaydedemediği, bunun göstergesi olarak da son Dünya Kupası'nda ortaya konulan futbol ve yaşamış olduğumuz durum, sonrasında yine ülkemizin milli maçlarda yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu futbol, almış olduğu sonuç, büyük kulüplerimizin önemli kupalarda, yurt dışında oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbol ve almış olduğu sonuçlar bunun göstergesidir diyerek futbolda bir temizlenme operasyonunun olması gerektiği üzerinde birçok kişi durdu. Şimdi tabii özellikle hakemler çok uzun bir zamandır eleştiriliyor. Son yapılan operasyonda da Merkez Hakem Kurulu'nun usulsüz işlemler yaptı ve bu usulsüz işlemler karşılığında para aldı ve bazı hakemlerin hak etmediği halde üst klasman maçlarda görevlendirildiği, yine bazı hakemlerin bazı usulsüzlüklere göz yumularak hak ettiği yüksek klasman maçlarından ligden daha düşük liglerde hakem olarak görevlendirildiği, hatta bazı hakemlere başarılı oldukları halde mobbing uygulanarak o hakemlerin meslekten uzaklaştırıldığı, yalnızlaştırıldığı ortaya çıktı. Şimdi tabii yaşanan bu gelişmeler üzerine Mersinli olan ve uzun yıllar Türk futboluna hakem olarak hizmet vermiş olan FIFA kokartlı Mersin'i, kendisini, Türk futbolunu da geride bıraktığımız dönemlerde dünyada başarıyla tanıtmış olan Vedat Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bu yaşanan son gelişmeler üzerine bir basın toplantısı düzenledi.
1: Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Vedat Yüksel, Türk futbolunda hakemlik sistemine ilişkin tartışmaların 16 yıl önce yaşadığı süreci hatırlattığını söyledi.
2: Malumunuz gündemde maalesef yine hakemler var, hakemlere yapılan haksızlıklar var. Biz bu filmi 16 yıl önce izlemiştik. Türk futbolunda hakemlik sisteminin nasıl sorgulanması gerektiğini, ama demek ki film çok beğendiler. İkinci kez tekrar gündeme geldi bu film.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapan Yüksel, bazı hakemlerin gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği ve atama süreçlerine müdahale edildiği yönündeki iddialara dikkat çekti.
2: Aslında Türk futbolunda hakemlik müessesesi son günlerde yaşanan gelişmelere yeniden kamuoyunun gündemine geldi, malum anlattım. Peki buradaki şüpheler neydi? Yani bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ve diğer üyelerinin veya eski üyelerinin gözaltına alınması, şüphelere yönelik suçlamalar ne? Bir, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakma. İki, görev vermeme. Tabii bu planlı bir şey. Yani görev vermiyorsunuz bir insana, performansını görmüyorsunuz. Sonuçta diyorsunuz ki ben sana görev vermedim. Bu görev vermeme de aslında sorgulanması gereken bir şey. Niçin görev vermiyorsunuz açıklamak lazım. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma. Yani bana maç veriyorsun, ben kadrodayım. Fakat bazı arkadaşlara maç vermiyorsun. Bunun da bir nedenin olması lazım. Puanlama ve atama süreçlerine müdahale. Ki bunlar olmuyor muydu? Oluyordu. Mutlaka bu puanlamalara ve atamalara karışmalar, müdahiller olduğu için, bunlar bulunduğu için bu şüpheler, şüpheliler hakkında bu tip suçlamalar var.
1: Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Vedat Yüksel, kendisinin de 16 yıl önce FIFA hakemiyken yaklaşık 2,5 yıl maç alamadığını, ardından FIFA listesinden çıkarıldığını, meslekten uzaklaştırıldığını savundu.
2: Ben bugün yaşananları yalnızca bugün meselesi olarak görmüyorum. Çünkü bundan 16 yıl önce de dediğim gibi ben ve benimle aynı dönemi görev yapan birçok genç hakem benzer bir sürecin içerisine girdi. Şu bana verilen FIFA hakem olduğum zaman ilk turnuvaya gittim ki dosyayı daha açamadım. Çünkü bir sene bile kalmadan FIFA hakemliğinden alındım, listeye yazılmadım. Bunların hepsi daha duruyor. Ve hiçbir açıklama yok ki o dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarban bizim için şunu söyledi. En az bizler kadar namuslu, arkadaşlarımızın namusuna kefilim dedi. Ve biz bu sorunun cevabını 16 yıl geçmesine rağmen hala ben bu sorunun cevabını alamadım. Ben neden bana hala maç verilmediğini, neden klasmandan düşürüldüğümün sorusunun cevabını alamamış bir hakemim.
1: Hakemlik kurumunda adalet, şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik çağrısı yapan Yüksel, benim tek talebim adalettir dedi.
3: Yüksel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Efendim bugün de noktaladık Yüksel gündemini. Yarın tekrar birlikte olacağız. Önemli gelişmeleri aktaracağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla Yüksel gündemi sona erdi.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel destekleri

Yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite

kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'le mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El-Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El-Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi, 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak.

0: Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsağlı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. Mutta İyiliğin Gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Kaymakam Çelikkol çocukların eğitim yanında sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çimsa ÇBK Mersin'in yeni transferleri Beren Burke ve Kali Samuelson kente geldi. Kulüp oyuncuların işlemlerini tamamlayarak cumartesi günü Orman Spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kurs

0: üzere 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize

0: montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda...

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı.

0: Elektrik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

yabancıyız artık. Birbirimize oysa ilk öpüşün sıcaklığı hala dudaklı.

0: Spotify.
1: Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolu.

0: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi

Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletme.

0: yılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

Halkı. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.